0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
2: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

iyiliğin kaynağı olan Rabbimiz, sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
5: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
3: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
3: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya gireceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
3: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Güçlü Tanrımız, sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
4: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

iyi Tanrımız. Tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
5: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

0: İnsan çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuşacağımız İlişki Rehberi programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, İlişki Rehberi programına hoş geldiniz. Bu programda bir önceki programın devamı olan kadının ihtiyaçları konusunu konuşmaya devam edeceğiz. Stüdyo konuğum aile danışmanı Aynur Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Geçmeden önce konuya hemen hatırlatmak istiyorum. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize ulaşabilirsiniz, yazabilirsiniz. Ve bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Bir program serisi hazırladık ve program serimiz boyunca flört, evliliğe giriş ve kadının evlilikteki en önemli ihtiyacı olan sevgi üzerinde konuştuk. Ve kadının sevgiyi hissetmesi için sevginin yakınlık, açıklık, anlayış, huzur, sadakat ve itibar içermesi gerektiğini de söyledik. Bunlardan yakınlık, açıklık ve anlayışı bir önceki programda konuşmuştuk. Bu programda huzur, sadakat ve itibar üzerine konuşacağız. Ve sorarak başlamak istiyorum Aynur Hanım. Kadın huzuru nasıl hisseder?
1: Evet, aslında başta erkeklerin eşleriyle bağlantı kurmasının dördüncü ve belki de en önemli kısmı barışı sağlamasıdır. Tabii ki barış her iki taraflı sağlanan bir şeydir ama özellikle erkekler tarafından daha dikkat edilmesi gereken bir konudur diyebiliriz. Her evlilikte anlaşmazlıkların olması kaçınılmazdır. Bu anlaşmazlıkları küçük bir kıvılcıma benzetebiliriz aslında. Ve bu kıvılcım ister çok ister az olsun, kıvılcım sıçradığında bir risk vardır.
0: Evet.
1: İki yöne de gidebilir. Kıvılcımlar evi ısıtan, ortamı sıcak ve konforlu hale getiren, kontrol edilebilir bir ateşe neden olabilir. Ya da evi yakan, kontrol edilmeyen, edilemeyen bir yangına neden olabilir. Aslında anlaşmazlıkları da bu kıvılcıma benzetebiliriz. Bizim tepkilerimiz bunu yönetir aslında, anlaşmazlıkları. Anlaşmazlıkların olması kaçınılmazdır ama bizim bunun karşısında verdiğimiz tepkimiz çok önemlidir. Ve evlilikte bir anlaşmazlık olduğunda kadın bunu çözmek ister ve bu doğrultuda hareket eder diyebiliriz aslında genel olarak. Erkekler genelde anlaşmazlıklardan daha da hoşlanmazlar ve hemen üstünü kapatmak isterler doğaları gereği. Evet. Ya da soğuk davranırlar ve araya duvar örerler bu konuyu konuşmamak için. Eğer koca olarak anlaşmazlıkları erkeklere bunu söyleyebiliriz. Tamam unutalım gitsin diyerek kapatırsanız karınız içten içe hala ona kızgın olduğunuzu ve bu olayın çözümlenmemiş olduğunu düşünecektir. Çözümlenmediği sürece de kadının mutlu olması mümkün olmayacaktır. Aslında daha önce verdiğimiz bir örnek vardı. İki farklı düzenek örneği vermiştik ve bu düzenek üzerindeki ampul örneğindeki gibi kadının düzeneğinde bir ampul çalışmıyorsa sistem kapanacaktır. O zaman kadın gerçekten sadece tabii ki iyi niyetli bir tutumdan bahsediyoruz. Kadın sadece problem yaratmak için bu konuyu açmıyordur ama çözmek istiyordur. Çözmesi gerekir gerçekten. Bu onun sisteminin devam etmesi için, ilişkinin devam etmesi için bu onu arzular. Kadın onu arzular.
0: O zaman ikisinin de aslında bakış açısı farklı. Kadın daha çok konuşmaya yönelik, çözmeye yönelik ama erkek sorunlardan pek hoşlanmıyor.
1: Aslında daha önce verdiğimiz örnekteki gibi düşünebilirsek hoşlanmaz. Neden? Çünkü onun için bir problem yoktur. Yani çalışmayan şeyler varsa erkek çalışanlarla devam edebilir. Yani yürüyebilir. Onun doğasında öyle bir farklılık var. Yani o örneği vermiş 2000 ampulden 1000 tanesi çalışmıyorsa erkek için diğer 1000 çalıştığı için devam edebilir. Ama kadın için böyle değil. Burada farklılıklarımızı anlamak çok önemli aslında. Bunu anlarsak iki tarafta birbirine bu anlayış içerisinde yaklaşabilir. Yani kadın dediğimiz gibi anlaşmazlığı çözmek için üzerinde konuşmak ve çok yönlü olarak ele almak isterken erkek fazla konuşmadan, duygularını paylaşmadan ve hatta özür dilemeden aslında kendi içerisinde bu olayı çözümleyebilir. Ve burada her iki tarafta birbirinin ihtiyacını bilerek kontrollü ve fedakar davranırsa, bu farklılıkları bilerek, o zaman anlaşmazlıklar evi yakan, yangına çeviren bir kıvılcıma dönmekten kurtulur.
0: Evet. Tabii ki her evlilikte anlaşmazlıklar oluyor. Belki de zorlandığımız en önemli konu, hatamız olduğunda biz halk olarak özür dilemekten çok hoşlanmıyoruz.
1: Evet.
0: En büyük sıkıntımız. Çünkü özür dilediğimizde sanki haksızmışız gibi de düşünüyoruz sanırım. Bunun altında bu yatıyor diye düşünüyorum ama bir Hristiyan için bu böyle olmamalı. Çünkü biz imanlar olarak Rabbin önünde nasıl alçak gönüllükle duruyorsak, nasıl günahlarımızı itiraf edip bağışlanıyorsak, aynı şekilde evlilik ilişkisinde de alçak gönüllü olmamız ve haksız olduğumuzu itiraf edebilmemiz, özür dileyebilmemiz gerekiyor gerçekten.
1: Evet, evet. Ve aslında anlaşmazlıklar çiftlerin kötü bir evliliği olduğu anlamına da gelmez.
0: Hı hı.
1: Çiftler aralarında yaşanan anlaşmazlıklardan kaçarak barışı reddetmemeliler o yüzden. Kafa kafaya verip sorunları konuştuklarında yürekleri birbirlerine daha fazla yaklaşacaktır aslında. Yani anlaşmazlıkları iki farklı takım olarak değil de bir rakip olarak görmek yerine, hı hı, anlaşmazlıklar zamanında birlikte oturup kafa yormak ve bunu nasıl çözümleyebiliriz, bu sorunu nasıl en iyi halledebiliriz diye baktıklarında birbirlerine daha da yaklaşacaklardır aslında. Sevgileri de daha pekişecektir. Ve sevgi dolu bir tavır ile karşılık verdiğinde erkekler, eşinizin yüreğinin en derin kısmına dokunacaksınız aslında. Kadın belki telaşlı olabilir, kaygılı olabilir bir konuda, amacı onu halletmektir. Burada erkeklerin tepkileri gerçekten çok büyük bir fark yaratıyor. Bu özdeyişler 15.1'de dediği gibi yumuşak yanıt gazabı yatıştırır. Oysa yaralayıcı söz öfkeyi alevlendirir. Tanrı sevecendir, sabırlıdır, sevgisi sonsuzdur. Aynı şekilde günden güne onun benzerliğinde değişmesi beklenen bizler de Rab'den gelen sevgiyle dolduğumuzda, başta eşimiz olmak üzere başkalarına da sevgiyle davranabiliriz aslında.
0: Hı hı. Evet, tabii ki çok önemli bir konu. Belki pratikte neler yapmak gerekiyor, ona da bakmak lazım. Hı hı. Nasıl önerileriniz olabilir?
1: Evet, çok soyut kalmaması için her zaman bu ihtiyaçların altında bazı pratik örnekler veriyoruz. Daha somutlaştırmak için, daha pratik hale getirmek için. Şunu söyleyebiliriz erkeklere: eşinizin hayal kırıklıklarını ve acılarını dışa vurmasına izin verdiğinizde ve sinirlenip onu susturmadığınızda, ya da hatalı olduğunuz noktaları kabul edip özür dilediğinizde, ilişkinizi güncellemeye çalışıp çatışmaları unut gitsin demeden konuşarak çözümlediğinizde, karınızı ve size yaptığı ve itiraf ettiği yanlışları bağışladığınızda ve tekrardan onları, yani yüreğinize tutmadığınızda ve yüreğinizde acılık beslemediğinizde ve her zaman eşinizi sevdiğinizi belli ettiğinizde, ya da acı ve üzüntülü bir durumdan sonra onunla birlikte dua ettiğinizde, eşiniz barışı hissedecektir. Kesinlikle sizin barış yanlısı olduğunuzu ve bu konuda çaba sarf ettiğinizi görecektir.
0: Evet, aslında söylediğiniz bir şey çok dikkatimi çekti, bu bağışlamak konusu. Çünkü hatalar olabiliyor, yanlışlar olabiliyor ve bunu söylediğinde bunun hesabını tutmuyorsa, bağışlayabiliyorsa, gerçekten bu huzuru sağlayacaktır, o barışı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Önemli bir konu bu. Çok zorlanıyoruz çünkü yıllar geçse bile aslında tekrar aynı, sen bunu yapmıştın, şunu yapmıştın diye söylediğimiz de oluyor çünkü.
1: Evet, erkekler aslında, kadınlar bu konuda, biz kadınlar daha çok bunu hatırlayabiliyoruz, geçmişi, ve bu da kesinlikle, bunu da daha sonra konuşabiliriz, erkeklerin ihtiyacı olan konuda. Ama burada sırası gelmişken de söyleyebiliriz, gerçekten geçmişi, eğer bir faydası yoksa, geçmişi tekrar hatırlatmak ve her zaman sürekli önümüze getirmek hiçbir faydası yok. İlişkimize sadece zarar verir aslında ve daha da yıpratır. Onun için sorunları da zamanında çözmek bu yüzden de önemlidir. Eğer kadın konuşarak, etraflıca konuşup sorunu gündelik olarak çözmek ister ama çözmesine izin verilmezse, o zaman içinde tutacaktır ve bir gün dışarı çıkacaktır. O yüzden sorunları gündelik olarak çözmek çok önemlidir. Erkeklerin de bu konuda daha hassas davranması da çok önemlidir. Çünkü gerçekten bu kadının samimi bir şekilde, sevgi dolu olarak ilişkisine devam edebilmesi için onu motive eder.
0: Evet, dediğiniz gibi evlilikte huzur ve barış çok değerli. Tabii ki sizin de bahsettiğiniz gibi pratikte yapılacak şeyler de var. Fakat insan bazen içsel olarak bir huzursuzluk içindedir ve içsel olarak bunu sağlayamadığında da bazen küçücük şeyler büyük problemlere de dönüşebiliyor ilişkilerde. Bu noktada bir ayet okumak istiyorum ben. Mezmurlar 119:32'de diyor ki, içime huzur verdiğin için buyrukların doğrultusunda koşacağım diyor ayette. Yani bilmeliyiz ki gerçek kalıcı huzur ve barış için öncelikli olarak Tanrı'da huzur bulmalıyız. Bunun için Tanrı ile vakit geçirmeyi, dua etmeyi ve Tanrı'nın sözünü okumayı ihmal etmemeliyiz. Evlilikte eşler ve çocuklar dahil bu barış ve huzurun tadına varacaktır. Çünkü o içsel huzuru elde ettiğimizde aslında o dışımıza da yansıyacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet, bazen konuşmakta hızlı olmadığımız zaman hem kadın hem erkek biraz düşündüğümüzde ve Rabbin önünde kaldığımızda ya da kendimize baktığımızda neden kaygılanıyorum ya da bu konu beni neden üzüyor diye etraflıca öncelikle kendimiz düşündüğümüzde aslında çok şey buluyoruz. Bazen yersiz olduğunu da fark ediyoruz. Ben de kendimde o şekilde fark ediyorum. Onun için uzun yıllardır aslında konuşmakta hızlı olmamayı tercih ediyorum. Çünkü bazen konuşmadan bile kendi kendime fark edebiliyorum. Ha, bu gerekli değil, bu kadar kaygılanmak ya da bu konu üzerine bu kadar durmak. Gerekli olmadığını fark edebiliyorum. Onun için ilk önce kendimiz düşünmeliyiz etraflıca konuşmadan önce. Bazen evde de çok hızlı olabiliyoruz konuşmakta bazı şeyleri ama dışarıda başkalarıyla konuşurken kendi düşüncelerimizi, duygularımızı ya da nasıl konuşacağımızı bir süzgeçten geçirip konuşuyoruz. Çünkü karşıdaki kişiye daha saygılı olmaya çalışıyoruz. Ama evde bazen öyle olmuyor. Ama evde de aynı özeni göstermeliyiz. Yani kadın ve erkek olarak birbirimizle konuşurken hem öncelikle bunu kendimiz bir süzgeçten geçirmek hem de nasıl saygılı bir şekilde bunu daha iyi bir şekilde dile getirebilir mi? Biraz düşünmeliyiz konuşmadan önce. Evde bazen o kadar kolay olmuyor yakın olduğumuz için.
0: Evet, kesinlikle öyle. Şimdi kısa bir araya gidelim. Konumuz çok güzel aslında ve birçok şeyi de konuşacağız. İkinci yarıda devam edeceğiz. Kısa bir aradan sonra birlikteyiz tekrar.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: Sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Programımızın ilk yarısında aslında huzur ve barışı konuştuk. Kadın huzur ve barışı nasıl hisseder diye konuştuk. Şimdi sadakat ile devam edeceğiz aslında. Nasıl o sadakati hisseder Aynur Hanım?
1: Evliliğin en temel taşlarından biridir sadakat aslında. Ve en baştan beri gördüğümüz gibi Tanrı erkeğe annesini babasını bırakacak, karısına bağlanacak, ikisi tek beden olacak dedi. Bu sadece bir seferlik değil ama ömür boyu böyledir tabii ki. Hı hı. Ve bir kadın kocasının yüreğinde ve aklında sadece kendisinin olduğuna emin olmak ister. O nedenle de bazen dolaylı yollardan bazen de direkt olarak bundan emin olmak ister ve sorular sorabilir. Kocasının sevgisinden ve sadakatinden emin olduğunda kendisini çok daha enerjik ve motive olmuş hisseder aslında kadın.
0: Hı hı. Aslında Ezgiler Ezgisi'ndeki bir ayet de var, onu da okumak istiyorum. Seven kızın ifade ettiği gibi hisseder bence. Ezgiler Ezgisi 8-6'da diyor ki beni yüreğinin üzerine bir mühür gibi kolunun üzerine bir mühür gibi yerleştir.
1: Evet, kadın özellikle erkeğin yüreğinde öyle olmak ister kesinlikle. Ve karısına sadık olmayan koca da aslında bir anlık zevk alabilir. Ancak sadakatsizliğin kötü sonuçlarını da hayatında görecektir. Zaten bunu etrafımızda çok görüyoruz. Gerçekten hem aileler yıkılıyor ama hem de sadakatsizliği yapan kişi de hayatı o kadar iyi olmuyor. Evet. Kötü sonuçları oluyor. Ve bu konuda aslında Kutsal Kitap'ta Malaki 2. bölümde şöyle bir uyarı yapıyor. Rabbin sunağını gözyaşı seline boğuyorsunuz, ağlayıp sızlanıyorsunuz. Çünkü Rab artık getirdiğiniz sunulara ilgi göstermiyor. Onları elinizden beğeniyle kabul etmiyor. Neden diye soruyorsunuz. Çünkü Rab seninle gençken evlendiğin karın arasında tanıktır. O yoldaşın ve evlilik antlaşmasıyla karın olduğu halde ona ihanet ettin. Onun için kendinize dikkat edin. Hiçbiriniz gençken evlendiği karısına ihanet etmesin der. Evet. Aslında burada çok açık. Yani Rab'in kendisi bile bizim ona getirdiğimiz hiçbir şeyi kabul etmiyor eğer çiftler arasında bir sadakatsizlik varsa. Hı-hı. Tanrı bundan hoşnut olmuyor. Tabii ki insan yani ilişki içerisinde olan ya da sadakatsizliğe uğrayan kişi de aynı şekilde bundan hoşnut olmuyor. Ve birçok yıkım geliyor gerçekten bu konuda sadakatsizlik varsa. Bu sadakatsizlik hem gerçeklikte olabilir zaten, gerçek hayatta olabilir. Hı-hı. Başka bir kadınla ya da başka bir erkekle olabilir. Ama aynı zamanda günümüzde son 10-15 yıldır aslında özellikle çok yaygın olan internet aracılığıyla, pornografi aracılığıyla da, hı-hı, sanal alemde de bu olabilir. Yani bu da çok yaygın maalesef şu anda. Onun için bu da aslında büyük bir sadakatsizliktir. Yani bir erkeğin pornografi izlemesi ve böyle bir bağımlılığının olması. Bu da onların çift ilişkisinin sağlığını çok büyük bir şekilde sekteye uğratır.
0: Evet, tabii ki bu noktada biz Tanrı'ya bakarak sadık olmayı öğrenebiliriz. Çünkü kutsal kitapta görüyoruz ki Tanrı her şeye rağmen bize sadık. Bizden asla vazgeçmiyor. Hem de günahkar olduğumuz halde biz hak etmemişken. Tanrı bizi sevdi ve bize sadık kalıyor. Her koca da kendi gördüğü bu lütfa bakarak aslında eşine her zaman sadık kalmayı öğrenebilir diye düşünüyorum.
1: Evet, evet, o güzel bir örneğimiz. Ve yani pratik olarak da bunu da günlük hayatlarımızda erkeklerin özellikle yüreklerini korumalarının yanı sıra tabii ki başkalarının önünde eşleri hakkında övgüyle konuştuğunda, eşlerinin eşleri için önemli olan şeylere katıldığında ya da başka kadınlara şehvetle bakmadığında, bu dediğim gibi gerçek hayatta olabilir, televizyonda olabilir, yani internet aracılığıyla olabilir veya eşleri ve evlilikleri öncelikleri onların öncelikleri olduğunda, başkalarının önünde de karılarını ve çocuklarını eleştirmediğinde veya planları hakkında gün içerisinde eşlerini arayarak ya da daha önceden söylediklerinde ve antlaşmalarını tuttuklarında ve eşleri ve çocukları hakkında her zaman olumlu konuştuklarında, o zaman kadınlar da sadakati hissedecektir. Sadakat sadece hem de cinsel konularda değil ama birçok konuda. Hı-hı. Onları önde tutmak, yani onların kadının öncelik olması arkadaşlardan ya da geniş aileden daha önce gelmesi. Bunlar da onun bir parçası, sadakatin bir parçasıdır aslında. Sadece sadakati cinsel olarak da düşünmemeliyiz. Birçok konuda sadakat içine giriyor aslında. Öncelik olmasın.
0: Evet. Aslında Süleyman'ın özdeyişleri 6.32'de bir ayet var. Diyor ki zina eden adam sağduyudan yoksundur. Yaptıklarıyla kendini yok eder. Bu yüzden aslında sadakat önemli bir konu dediğiniz gibi. Tanrı eşlerin birbirine sadık olmasını söyler. Eylemsel olarak yapmamış olsa bile bunu, yüreğimizde bile başka birine şehvetle baktığımızda biz günah işlemiş oluyoruz. Kutsal Kitap bize bunu söylüyor. Aynı zamanda iman ile birlikte Tanrı'nın ruhu da bizde yaşıyor. Çünkü 1. Korintiler 6. bölüm 19-20'de diyor ki bedeninizin Tanrı'dan aldığınız ve içinizdeki kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz, bir bedel karşılığı satın alındınız. Onun için Tanrı'yı bedeninizde de yüceltin. Bu evet. Nokta çok önemli çünkü Tanrı ruhuna sahibiz ve bedenimizi aslında kirletmemek lazım.
1: Evet, tutmalıyız. Sadık bir şekilde sadakat olmalı kesinlikle. Ama dediğim gibi yani aynı zamanda cinsel olarak çok önemli bir konu söylediğiniz ayetlerden de. Ama bunu daha geniş kapsamlı da düşünebiliriz. Yani eşlerin öncelikli olması, kendi arkadaşlarından veya geniş aileden bu anlamda da sadakat çok önemli.
0: Tabii ki itibar ve onurlandırma konuları da var maddeler arasında. Kadını nasıl onurlandırmalı bir erkek?
1: Buradaki onurlandırma ya da saygı, erkeğin ihtiyacı olan saygıdan biraz farklı aslında. Kadınlar her zaman erkeğin yüreğinde ve aklında ve onun öncelikle sırada olduğunu bilmek ister. Ve onun ihtiyacı olan onurlandırma bu sevginin bir parçasıdır. Ve bana saygı göstermiyorsun diyeceği tek zaman aslında muhtemelen onun görüşünü ciddiye almadığı, erkekler eğer eşlerinin görüşlerini ciddiye almıyorsa o zaman kadın aslında bana saygı göstermiyorsun cümlesini kullanabilir genellikle. Ve kadını onurlandırmanın en iyi yolu baştan beri konuştuğumuz gibi aslında yakınlık, açıklık, anlayış, barış, sadakat ve değer verme ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Diğer bir konu da kadınların anne olarak başarısız hissedebilirler bazen. Gerçekten bu kolay değil. Çok böyle hissettikleri çok zaman olabilir. Özellikle çocuklar söz dinlemediğinde, hasta olduklarında ya da akademik olarak biraz geri kaldıklarında anne yetersiz ve başarısız hissedebilir. Kendisini iyi bir anne olarak görmeyebilir. Hepimiz bazen bu şeyin içine girebiliyoruz. Yetersiz hissedebiliyoruz. Yaptığı şeylerin doğru mu yoksa yanlış mı olduğuna emin olmak ister. Bu noktada kocalarından güvenceye ve motivasyona ihtiyaçları vardır aslında. Onların evet tabii ki yanlış yapıyorsak güzel bir şekilde saygı çerçevesinde erkekler de bizimle konuşabilirler baba olarak ve eş olarak. Ama aynı zamanda eğer ortada çok ciddi yanlışlar yoksa o zaman bu güvenceye, bu motivasyona, bu onaylanmaya ihtiyacı da vardır kadının. Ve erkekler eşlerinin anne olarak çabalarını takdir edebilirler bu noktada ve kendisine ve çocuklara ne kadar değer verdiğini tekrar tekrar söyleyerek aslında eşlerini motive edebilirler ve onlara değer verdiklerini, onları onurlandırdıklarını gösterebilirler. Bu konuda özdeyişlerde de bir ayet var 31'de bilge kadınla ilgili. Diyor ki çocukları önünde ayağa kalkıp onu kutlar, kocası onu över. Soylu işler yapan çok kadın var ama sen hepsinden üstünsün der. Hepimizin tabii ki erkeğin de böyle onurlandırılmaya ihtiyacı var. Ama aynı zamanda bu kadının da ihtiyacı olarak onun ihtiyaçları altında bunu geçiyoruz. Tanrı ile yaptığınız antlaşmaya ve karınıza saygı göstermenin ve onurlandırmanın bir yolu o zaman ona değer vermektir diyebiliriz.
0: Evet, tabii ki Tanrı'nın bizim için ne yaptığını hatırladığımızda da aslında biz de kendimizin değerli olduğunu da hissedebiliriz. Ve İsa'nın çektiği acıları, fedakarlığı düşündüğümüzde de nasıl biz hak etmemişken Tanrı'nın bizi kurtardığını anımsadığımızda Tanrı'nın gözünde ne kadar değerli olduğumuzu da fark edebiliriz. Ve bu farkındalık ile Tanrı'nın yarattığı insana, ki eşimizse daha önemli tabii ki bu, gördüğümüz değeri ona vermeli ve hissettirmeliyiz de aynı zamanda. Çünkü unutmamalıyız ki Tanrı için yarattığı her insan değerlidir. Biz de Tanrı için çok değerliyiz ve eşimize de o şekilde bakmalıyız evet, diye düşünüyorum.
1: Evet, kesinlikle. Ve diğer bir nokta da aslında bazen danışmanlıklar sırasında onu da görüyorum. Erkekler eşlerine yaşamın ortak mirasçıları değil, onların patronu gibi davranabiliyorlar hı-hı. kültürümüzde. Tüm para işlerini mesela örnek verecek olursak nasıl bu şekilde davranıyorlar? Tüm para işlerini kendisi yönetiyor. Kadının nereye ne kadar harcadığından haberi olmuyor. Eşine belki hiç para vermiyor. Onu yapabilirsin, bunu yapamazsın gibi her konuda kısıtlamalar koyuyor. Gerekli gereksiz birçok konuda eşini eleştiriyor. İlişkinin bu şekilde olması kadına gerçekten çok değersiz hissettiriyor. Eğer ortak mirasçıysak böyle olmamalı. Biz birlikte karar vermeliyiz. Neyi nereye harcayacağız, ne yapacağız ve kadın da belli ölçülerde bu konuda tabii ki yani birçok şeyi yapmakta özgürdür. Ama birlikte konuşarak, birlikte anlaşarak biz çift olarak neyi yapalım, neyi yapmayalım? Yani sadece erkeğin söylediği, koyduğu kısıtlamalar kesinlikle olmasın. Çünkü yaşamın ortak mirasçılarıyız, evet. eşitiz.
0: Kesinlikle.
1: Ve 1. Petrus 3.7'de bunu da söylüyor zaten o arada. Yani ortak mirasçılar olarak dediğimizde buradan aslında referans alıyoruz. Karılarınızla anlayış içerisinde yaşayın. Tanrı'nın lütfettiği yaşamın ortak mirasçıları oldukları için onlara saygı gösterin. Öyle ki dualarınızda engel çıkmasın der. Ve eğer dualarınız Tanrı tarafından işitilmiyor gibi hissediyorsanız o zaman karınızla olan ilişkinizde tekrar gözden geçirmelisiniz diyebiliriz. Onu onurlandırıp onurlandırmadığınıza bakmalısınız.
0: Pratik olarak peki neler yapmak gerekiyor Aynur Hanım?
1: Pratik olarak şöyle birkaç şey söyleyebiliriz yine. Bu konuyu ele alma yönteminle gurur duyuyorum dediğinizde mesela erkekler bu fırsatları yakalamaya çalışabilirler. Eğer gerçekten kadının yaptığı iyi bir şeyi görüyorsa bunu dile getirebilir ve ona söyleyebilir. Veya başkalarının önünde onun hakkında övgüyle konuştuklarında ya da onun önünden giderek onun için kapıyı açtığında onun için yeni bir şey denediğinde aslında çok büyük, çok romantik ya da çok büyük şeyler olması gerekmiyor. Ama küçük şeyler olabilir bunlar. Ya da eşlerinin saçındaki veya kıyafetindeki değişikliği fark ettiğinde birçok kadın da bunu söyler aslında. Aa, saçımı kestirdim ya da yaptırdım ama eşim fark etmedi bile. Evet. dile getirmedi bile. Ama kadınlar bu farklılıkların ya da yaptıkları şeylerin fark edilmesini beklerler ve bu da bir onurlandırmadır aslında veya toplum içinde ona fiziksel olarak şefkatli davrandığında bir elini omuzuna attığında ya da elini tuttuğunda ona gülümseyerek baktığında onurlandırılmış hisseder ya da annelerine veya başkalarına saygı göstermeyi çocuklarına öğrettiğinde babalar bu da çok değerlidir. Gerçekten çocuklar bazen annesine babasına saygısızlık davrandığında babalar hiçbir şey demiyorsa o zaman bu doğru değil. Yani hem baba rolü açısından hem de eşini onurlandırmak açısından. Ve erkeklerle ilgili şeyler yerine daha çok aile gezilerini tercih ettiğinde ve eşleriyle ve yaptıklarıyla gurur duyduklarında erkekler o zaman kadın gerçekten onurlandırılmış hissedecektir. Bu konuştuğumuz pratik şeyler büyük şeyler değil. Evet. Çok gerçekten maliyetli ya da çok çaba sarf ettiren şeyler değil ama küçük eforlar ve belli alışkanlıklar yani pratik yaptıkça normal otomatik davranış şeklini alacaktır. Önemli olan gerçekten düşünmek bu konuları ve eşini onurlandırmak için bu küçük şeyler yapılabilir.
0: Evet, biz iki programdır daha çok kadınların ihtiyaçlarından bahsettik ve erkeklerin evlilikte yapmaları gerekenleri konuştuk aslında. Tabii ki hatırlatmalıyız ki hiçbirimiz mükemmel değiliz ve hepimiz bu konularda hata yapıyor olabiliriz. Eminim ki erkek dinleyicilerimiz arasında karısına yeteri kadar değer vermediğini, onu layıkıyla onurlandırmadığını düşünenler de vardır belki. Ama kendinizi kötü hissetmeyin çünkü bizi değiştirebilen hatta değiştirmek isteyen bir Tanrı da var. Eşinizi daha çok sevmek istiyorsanız yapmanız gereken ilk şey ise İsa'ya iman etmek aslında. Onu Rab ve kurtarıcı olarak kabul etmek. İkinci adım ise dua edip Tanrı'nın bizi değiştirmesini aslında istemek. Onun için bu problemleri yaşayan insanlar da varsa üzülmesinler. Tabii ki birçok pratik örnek de verdiniz Aynur Hanım. Belki onları deneyerek de evet, başlayabilirler.
1: Çaba da önemli kesinlikle. Hı-hı.
0: Evet, son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Çünkü zamanımızın da sonuna geldik. Programı yavaş yavaş kapatalım.
1: Evet, dediğiniz gibi bu konular önemli ama tekrar da altını çizmek istiyorum. Bizim yani evet davranış şeklimizi değiştirmekten de kendimiz sorumluyuz. Çünkü eğer ben bu konuda çaba sarf etmiyorsam hiçbir şey değişmeyecektir. Evet, hı-hı, ilk öncelikle tabii ki Rabbimizi değiştirmesini isteyebiliriz. Ama bize de çok büyük sorumluluk düşüyor. Ufak dokunuşlar çok önemli.
0: Evet. Çok teşekkür ediyorum Aynur Hanım size. Sevgili dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere yazabilirsiniz. Ve bizi henüz takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese esenlik olsun.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
3: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa kimdir programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa Kimdir programına hoş geldiniz. Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var toplumumuzda. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Tabii ki bunun en iyi yolu İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
2: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Bugün Vahiy 22:16 ayeti üzerinde konuşacağız. Bu ayette ben İsa kiliselerle ilgili bu tanıklığı sizlere iletsin diye meleğimi gönderdim. Davut'un kökü ve soyu benim. Parlak sabah yıldızı benim diyor. Bu ayetler üzerinde konuşacağız sevgili pastörümle. Bu bağlamda ben ilk sorumu sormak istiyorum pastörüm size. İncil'de İsa Mesih'i Davut oğlu olarak tanımlayan birçok ayet var. Nasıl İsa Mesih Davut oğlu olabilir? Ayrıca Davut'un soyu olması neden önemli?
1: Evet, bunu açıklamadan önce kutsal kitapta vaat ve antlaşma kavramları üzerinde biraz düşünmemiz lazım. Hı hı. Çünkü Mesih için Davut oğlu denmesi bu iki kavramla çok yakından ilgilidir. Ve Tanrı'nın tasarısını gerçekleştireceği, yani vaatlerini yerine getireceğini bir antlaşmayla pekiştiriyor. Yani vaat var ve bir antlaşma var.
0: Evet.
1: O zaman vaat kesinleşecek olan bir şeydir. Antlaşma ise bunun pekiştirilmesidir. Ve vaat Tanrı'nın gerçekleştireceği olaylardır aynı zamanda. Yani sadece bir fikir ya da olabilir gibi
0: bir durum
1: seçenek
0: mi?
1: Yok. Evet, öyle bir seçenek yok. Antlaşma ise vaatlerin temeli ve mühürlenmesidir diyebiliriz. Söylediğim gibi pekiştirilmesi, temellendirilmesi ve mühürlenmesidir diyebiliriz. Antlaşma koşulları Tanrı tarafından belirlenir. Bu da çok önemli. Yapılan kutsal kitapta yapılan bütün antlaşmanın koşulları Tanrı tarafından belirlenmiştir. Yani şöyle kısaca baktığımızda örneğin Nuh'la yapılan antlaşma var. İbrahim peygamberle yapılan antlaşma var. Sina Dağı'nda Musa ve Tanrı'nın halkıyla yapılan antlaşma var. Davut ile yapılan antlaşma var. Ve bir de Mesih ile olan yeni antlaşma var. Yani bunlar çok önemli, belirgin antlaşmalardır. İsa Mesih'in Davut oğlu olduğunu anlamak için Kral Davut'a verilen vaatlere ve onunla yapılan antlaşmanın koşullarına bakmalıyız. Tanrı'nın Davut ile yaptığı antlaşmaya bozulmaz antlaşma diyor. Bu İbranice tuz antlaşması olarak geçiyor orijinal metinde.
0: Hı hı.
1: Yani tuz özellikle o dönemde yiyeceklerin korunması için kullanılan bir maddeydi.
0: Hı hı.
1: Ve bugün de hala öyledir. Ona dayanarak bir tuz antlaşması, bozulmaz bir antlaşma anlamına geliyor. İsa Mesih'in de tuz ve ışık olun dediğinde yapmak istediği bir gönderme buradan geliyor olabilir. Ve bu bozulmayacak antlaşma Kral Davut'a vaat olarak veriliyor. Krallığı sonsuz krallık olacaktır. Ve yine o günlere baktığımızda Davut peygamberin günlerinde yaşayan Natan peygamber gelip şunu söylüyor. Şimdi yani Tanrı aracılığıyla söylüyor. Tanrı Natan peygamberi gönderiyor. Şimdi kulum Davut'a şöyle diyeceksin. Her şeye egemen Rab diyor ki halkım İsrail'e önder olasın diye seni otlaklardan ve koyun gütmekten aldım. Her nereye gittiysen seninleyim. Önünden bütün düşmanlarını yok ettim. Adını dünyadaki bütün adamların adı gibi büyük kılacağım. Adını dünyadaki büyük adamların adı gibi büyük kılacağım. Halkım İsrail için bir yurt sağlayıp onları oraya getireceğim. Bundan böyle kendi yurtlarında otursunlar. Bir daha rahatsız edilmesinler. Kötü kişiler de halkım İsrail'e hakimler atadığım günden bu yana yaptıklarım gibi bir daha onlara baskı yapmasınlar. Bütün düşmanlarının sana boyun eğmesini sağlayacağım. Rabbin senin için bir soy yetiştirecek, bilesin. Yani Rab burada Davut peygamberle, peygamber Natan aracılığıyla konuşuyor. Yani onun soyunun sonsuzluğu ve neler yapacağını anlatıyor.
0: Evet.
1: Ve devam eden ayetlerde de sen ölüp atalarına kavuşunca senden sonra oğullarından birini ortaya çıkarıp krallığını pekiştireceğim. Benim için tapınak kuracak olan odur. Yani Süleyman peygamberden söz ediyor.
0: Evet.
1: Ben de onun tahtını sonsuza dek sürdüreceğim. Bildiğimiz gibi Süleyman peygamber öldü. Davut da
0: öldü. Evet, burada sonsuzluk ifadeleri kullanıyor mu?
1: Evet, sonsuza dek sürdürmesi işte Mesih ile olan bağlarını oluşturuyor eski antlaşmada. Ben ona bağ olacağım, o da bana oğul olacak. Senden önceki kraldan esirgediğim sevgiyi hiçbir zaman esirgemeyeceğim. Onu sonsuza dek tapınağımın ve krallığımın üzerine atayacağım. Tahtı sonsuza dek sürecektir. Evet, yani burada bir sonsuz krallık kavramı var.
0: Evet.
1: Ve şimdi buradan İsa Mesih göğe yükseldikten sonra Pentekost günü oldu. Ve Pentekost gününde Petrus şöyle bir tanıklık yapıyor. Diyor ki, kardeşler size açıkça söyleyebilirim ki büyük atamız Davut öldü, gömüldü. Mezarı da bugüne dek yanı başımızda duruyor. Davut bir peygamberdi ve soyundan birinin tahtına oturacağına dair Tanrı'nın kendisine ant içerek söz verdiğini biliyordu. Geleceği görerek Mesih'in ölümden dirilişine ilişkin şunları söyledi. O ölüler diyarına terk edilmedi, bedeni çürümedi. Tanrı İsa'yı ölümden diritti ve biz hepimiz bunun tanıklarıyız. O Tanrı'nın sağına yüceltilmiş, vaat edilen kutsal ruhu babadan almış ve şimdi gördüğünüz ve işittiğiniz gibi bu ruhu üzerimize dökmüştür. Davut kendisi göklere çıkmadığı halde Rab Rabbime dedi ki ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur. Böylelikle İsrail halkı şunu bilsin ki yine buradaki İsrail halkı dediği zaman günümüzdeki siyasi İsrail'i anlamıyoruz. Ve İbrahim peygamberin soyundan gelen Tanrı'nın halkı anlamında kullanıyor.
0: Hı hı.
1: Ve evet böylelikle bütün İsrail halkı şunu bilsin ki Tanrı sizin çarmıha gerdiğiniz İsa'yı hem Rab hem Mesih yapmıştır. Ve hemen sonrasında ilginç bir şey oluyor. Bu sözleri duyanlar yüreklerine hançer saplanmış gibi oldular. Petrus ve öbür elçilere kardeşler ne yapmalıyız diye sordular. Petrus onlara şu karşılığı verdi. Tövbe edin. Her biriniz İsa Mesih'in adıyla vaftiz olsun. Böylece günahlarınız bağışlanacak ve kutsal ruh armağanını alacaksınız. Bu vaat sizler, çocuklarınız ve uzaktakilerin hepsi için Tanrımız Rabbin çağıracağı herkes için geçerlidir. Yani Elçi Petrus'un vaazından anlıyoruz ki kurtuluş, sonsuz krallık Mesih İsa'da gerçekleşti. Biraz uzun oldu ama özellikle yani tarihe gittiğimizde işte eski antlaşma dönemine baktığımızda şunu görüyoruz. Hani zaman içerisinde gerçekleşen olaylar var ama bunlar yine zaman içerisinde ve tarihte birleşiyorlar. Davut peygamber İsa Mesih'ten yaklaşık 1000 yıl önce yaşadı. Ve
0: evet,
1: İsa Mesih'in dönemine geliyoruz ve bunları birleştirmek kolay olmuyor bazen.
0: Evet, tabii ki şunu da görüyoruz ki aslında bu vaat dediğinde aslında ona iman eden herkesi kapsayan sadece işte İbrahim'in fiziksel olarak soyundan değil aslında iman ederek bu soya dahil olduğumuzu da görüyoruz aslında. Tabii ki yani hem soyu hem de Davut'un kökü olmaktan bahsediyor. Davut'un kökü olmak ne demek burada bu ayetlerde?
1: Hani bu iki cümleyi ayrı ayrı ele aldığımız zaman Davut'un kökü dediğinde Davut'un geçmişine doğru gidiyoruz. Soyu dediğinde de ileriye doğru gidiyoruz. Matta İncil'inde de Davut'un soyu diye başlıyor.
0: Evet.
1: Yani nedir? Orada aslında hem kökünü hem soyunu hepsini bir anlatıyor. Yani İsa Mesih'in geleceğiyle ilgili olarak. Ve bu konuyla ilgili olarak da şunu yazıyor. Rabbimiz İsa Mesih'in kudretini ve gelişini size bildirirken uydurma masallara başvurmadık. Onun görkemini gözlerimizle gördük. Mesih yüce ve görkemli olandan kendisine ulaşılan sesle sevgili oğlum budur, ondan hoşnutum diyen Baba Tanrı'dan onur ve yücelik aldı. Kutsal dağda onunla birlikte bulunduğumuz için gökten gelen bu sesi biz de işittik. Peygamberlerin sözleri bizim için daha büyük kesinlik kazandı. Gün ağırıp sabah yıldızı yüreklerinize doğuncaya dek karanlık yerden ışık saçan çıraya benzeyen bu sözlere kulak verirseniz iyi edersiniz. Öncelikle şunu bilin ki kutsal yazılardaki hiçbir peygamberlik sözü kimsenin özel yorumu değildir. Çünkü hiçbir peygamberlik sözü insan isteğinden kaynaklanmadı. Kutsal ruh tarafından yönetilen insanlar Tanrı'nın sözlerini ilettiler.
0: Evet, zaten kutsal kitabı okuduğumuzda aslında Tevrat, Zebur ve İncil'den bahsediyoruz. Bir kurtarıcının geleceğinden bahsediyor, Davut'un soyundan bir bekleyiş var ve aslında dediğiniz gibi Matta'da bir soy kaydı veriliyor ve oraya bir atıfta bulunuyor. Tabii ki eski ahitle yeni ahitin aslında nasıl birbiriyle bir bütün olduğunu, eski ahitte var olan bir şeyin İncil'de nasıl tamamlandığını da görmüş oluyoruz böylece.
1: Evet, ve hatta şunu da ekleyebilirim. Yine Yeşaya peygamber İsa Mesih'ten 700 yıl kadar önce yaşamıştı. İşe'in kökü ortaya çıkacak, uluslara egemen olmak üzere yükselecek, uluslar ona umut bağlayacak diye söylediğinde, yani bir kök tanımı var. Evet. Ve gelecekte olan nedir? Ulusların kurtuluşu. Mesih'te gerçekleşecek kurtuluşu var.
0: Evet. Peki İsa Mesih Davut'un kökü ve soyu benim derken aslında bunu neden vurgulamak istedi? Neden bunu söyledi? Burada bize anlatmak istediği şey nedir?
1: Hani hep beklenen bir kurtarıcı umudu var. Yani Adem'le Havva'dan beri ve Mesih'in geleceğine dair Tanrı'nın halkında büyük bir umut vardı. Ama Mesih'in gelişi öyle tarih sahnesine bir anda çıkan bir olay gibi değildi. Yani bekleniyordu. Tanrı'nın tasarısı içine vardı. Ama ne zaman olacağı belli değildi. Ve İsa Mesih bunu söylerken aslında sizin beklediğiniz kişi benim. Kurtarıcı benim. Yani kutsal yazıları okuyorsunuz ama anlayamıyorsunuz demek istiyor. Ve ben beklediğiniz Mesih'im. Yani bunu anlatmaya çalışıyor. Ve az önce söylediğim ayetlerin, Yeşaya'daki ayetlerin devamında da yine İşe'in kökünden yeni filiz çıkacak diyor. Ve bu çıkan filiz Rabbin ruhu, bilgelik ve anlayış ruhu, öğüt ve güç ruhu, bilgi ve Rab korkusu ruhu onun üzerinde olacak. O yani yoksullara adaletle yargılayacak. Yani ezilenler için dürüstçe karar verecek. Yani Tanrı'nın egemenliğini kuracak. Bunu anlatmaya çalışıyor orada.
0: Evet. Tabii ki ayetin devamına da, bugünkü konumuzun ayetin devamına da baktığımızda İsa Mesih parlak sabah yıldızı olarak kendini tanımlıyor. Benzer bir ifade İncil 2. Petrus'ta da geçiyor. Oradaki ayette de geçiyor. Görüyoruz. İsa Mesih'in kimliğini anlamak açısından aslında bu ayetlerde ve tanımlarda vurgulanmak istenen nedir?
1: Evet, burada şimdi yıldız da dendiği zaman buna da farklı anlamlar yükleniyor. Ama sabah yıldızı biliyorsunuz artık karanlığın dağılmaya başladığı bir zamanda görülüyor.
0: Evet.
1: Ve bu bağlamda onlar Mesih'in gelecek olan kişi olduğunu, umutla beklenen kişi olduğunu vurgulamaya çalışıyorlar. Ve Petrus'ta geçen ayetlere baktığımız zaman hani orada şunu söylüyor. Rabbimiz İsa Mesih'in kudretini ve gelişini size bildirirken uydurma masallara başvurmadık. Onun görkemini gözlerimizle gördük. Mesih yüce ve görkemli olandan kendisine ulaşan sesle sevgili oğlum budur. Ondan hoşnutum diyen sesle Baba Tanrı'dan onur ve yücelik aldı. Kutsal dağda onunla birlikte bulunduğumuz için gökten gelen bu sesi biz de işittik. Peygamberlerin sözleri bizim için daha büyük kesinlik kazandı. İşte buradaki o sabah yıldızı nedir? Peygamberlerin sözleri daha büyük bir kesinlik kazandı anlamına geliyor. Ve bu yine Tevrat'taki peygamberlikleri anlamak için onlar bir peygamberlik verdiklerinde ileriye bakıyorlardı. Ama bunun zamanlamasını çok ayırt etmediler. Yani birkaç cümle konuştular ve bu birkaç cümle içerisinde Mesih ile ilgili birçok şey söylediler. Ve Petrus da burada peygamberleri Mesih'in gelişine ve gelecek olan o olduğuna dair tanıklık etmek için kullanıyor.
0: Evet. Şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

0: Radyo Maranata.
1: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
2: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
3: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. Bugün Vahiy 22:16 ayetler üzerinde konuşuyoruz. Bu ayetlerde ben İsa kiliselerle ilgili bu tanıklığı sizlere iletsin diye meleğimi gönderdim. Davut'un kökü ve soyu benim, parlak sabah yıldızı benim diyor. Ve biz bu ayetler üzerinde konuşuyoruz. Aynı zamanda birinci bölümde Davut'un oğlu ve Davut'un kökü olmak ne demek, ondan da bahsettik. İsa Mesih'in parlak sabah yıldızı olması ne demek diye konuştuk. Tabii ki önder olması, kurtuluşumuza önderlik etmesinden bahsettik. Bu bağlamda aslında bu parlak sabah yıldızı konusundan devam edecek olursak, İsa Mesih'in aslında ikinci gelişine atıfta bulunuyor mu diye de sormak istiyorum.
1: Aslında eski antlaşmaya baktığımızda, yani Tevrat bölümlerine baktığımızda birinci geliş ve ikinci geliş diye ayırt etmiyor. Yani Mesih gelecek. Tek bir olay var. Ve yine son zamanlar öğretisinde eskatoloji diyoruz. Mesih'in doğumundan başlayıp tekrar gelişine kadar geçecek süre tek bir olay olarak kabul ediliyor. Ve bu peygamberlik sözlerine baktığımız zaman da, yani eski antlaşmadaki peygamberlik sözlerine de baktığımızda, aslında Mesih gelecek ama bunun işte aşamaları nasıl olacağı çok fazla tanımlanmamış. Hatta Sayılar bölümünde putperest peygamber Balam var. Tanrı'nın altına lanet okuması için tutuluyor. Ama onun verdiği bir bildiride şunu diyor: onu görüyorum ama şimdilik değil, ona bakıyorum ama yakından değil. Yakup soyundan bir yıldız çıkacak, İsrail'den bir önder yükselecek, Moğolların alınlarını, Şet oğullarının başlarını ezecek. Burada halkları söylese de, yani aslında nihai olarak biz baktığımızda bu Yakup soyundan çıkan, yani İbrahim peygamberin torunu Yakup'un soyundan çıkan yıldız Mesih'tir. Ve bu Mesih'in gelişini bir olay olarak görüyorlar. Yaşaya peygamberde de öyle. Mesih'le ilgili bildirileri var ama onun tekrar gelişi diye bir olay yok. Biz nasıl anladık bunu? İsa Mesih geldi, beden aldı, günahlarımızı üstlenmek için öldü, göğe yükseldi ve oradan tekrar gelecek. İşte bunu da gelişen vahiy kavramıyla açıklıyoruz. Yani kutsal kitapta bir olay başlıyor ve böyle hep Mesih'in tekrar gelişine doğru gidiyor.
0: Evet. Ama ilginçtir ki şeytanı tanımlarken de benzer ifadeler var. Seher yıldızı gibi ya da aslan gibi. Neden İsa Mesih ve şeytanı tanımlarken bu benzer tanımlar var kutsal kitap içerisinde?
1: Aslında bağlam farklı. Yani biz bunlara baktığımızda, okuduğumuzda aynı bağlamda göremiyoruz. Yani bir roman da okusak, başka bir edebi metin de okusak bir bağlama bakarız. Yani orada geçen aynı sözcük başka bir yerde aynı anlama gelmeyebilir. Kutsal kitapta da böyle. Ama işte yıldız, parlaklık, o dönemde şeytanın sahip olduğu o yüceliği göstermek için kullanılmış oluyor diye düşünüyorum. Ama aynı zamanda şeytan düşmüş bir melektir. Yani onu da öyle anlıyoruz kutsal kitaptan. Ama gerçek anlamıyla bu İsa Mesih'te gerçek anlamını kazanıyor. Ama öyle bir paralellik kurmamak lazım. Yani çoğu zaman bizi yanıltıyor. Bir de şu, belki burada şundan söz etmekte bir fayda var. Yorum bilim diye bir şey var. Yani bir yorum bilim dediğimiz zaman biz kutsal kitaba baktığımızda bunun anlamını çözmek istiyorsak, bir sözcükten çıkarsak ya da bir kavramdan çıkarsak, örneğin sabah yıldızı, onun yakın bağlamı ilk okuduğumuz paragraftaki anlamı oluyor. Cümleye bağlı, hatta ondan daha yakın bağlamı cümleye bağlı. Cümle paragrafa bağlı. Paragraf o bölüme bağlı. O bölüm o kitapçık içindeki yerine bağlı ve en sonunda İncil'e bakıyoruz. Mektuplara bakıyoruz ve bütün kutsal kitaba bakıyoruz. Yani yorumlamak böyle oluyor. Ve biz bağlamı o zaman doğru bulabiliriz. Ama böyle yapmıyorsak, yani bir yere bakıyorsak yanılabiliriz ve kutsal kitapla ilgili tartışmaların önemli bir bölümü de bu yorum bilimdeki temel ilkelerin uygulanmamasından kaynaklanıyor.
0: Evet, anladım. Pastörüm, şunu da sormak gerekiyor tabii ki. İnsanlar ve bu dünya aslında günah nedeniyle karanlık içerisinde. Fakat İsa Mesih, yani parlak bir yıldız olarak bu karanlıkta fark edilebilir olduğunu ve ona iman eden herkesin de karanlıktan kurtulup ışıkta yaşayabileceğini bize gösteriyor. Bu anlamda İsa Mesih bir insandan, bir peygamberden daha fazlasının olduğunu anlıyoruz zaten. Bu nedenle bugün bu ışığa gelmek isteyen biri ne yapmalı? Çünkü biz program boyunca konuştuk, daha önceki programlarda da konuştuk İsa Mesih'in kimliğini anlamak açısından. Evet, o karanlığımızı aydınlatan ışık aslında. Gerçekten İsa Mesih'i tanımak isteyen, bu ışığa gelmek isteyen bir kişi ne yapmalı yaşamında?
1: Yani İsa Mesih'in ölümü ve dirilişiyle sağlanan kurtuluşu alçak gönüllülükle kabul etmelidir. Biz şunu çok sık görüyoruz. İşte böyle bir şey olabilir mi? Ya da Tanrı neden böyle bir kurtuluş tasarısı hazırlıyor? Yani Tanrı Tanrıysa, yani bizim onu aslında sorgularken dikkat etmemiz gerekiyor. Yani onun tasarısıdır ve biz insan olduğumuz için aynı zamanda kısıtlı bir anlayışımız olduğu için tam konuları değerlendiremiyoruz. Çünkü insanın değerlendirmesi algı alanına giren konularla sınırlıdır. Yani nereye bakabiliyorsak, neyi görebiliyorsak bütün bu gördüğümüz evrende bunlara göre düşünebiliriz, sonuçlar çıkartabiliriz ki çoğu da yanlış da oluyor. Yani bir süre sonra değişiyor, bir de bakıyoruz daha farklı olmuş. Yani bundan 2000 yıl önce işte bir tıp doktorunun yaptığı ameliyatı bugün yapsalar cezaevine koyarlar. Yani o zaman çok değişiyor. O yüzden biz Tanrı'yı anlayamıyoruz. O ruhtur. Ve o zaman Tanrı'ya baktığımızda, yani onun sağladığı kurtuluşu alçak gönüllükle kabul etmek gerekiyor. Ne anlattığını iyi düşünmemiz gerekiyor. Şöyle yazıyor yani kutsal kitapta: kardeşler, size açıkça söyleyebilirim ki büyük atamız öldü, gömüldü, mezarda bugüne dek yanı başımızda duruyor. Davut bir peygamberdi ve soyundan birinin tahta oturacağına dair Tanrı'nın kendisine ant içerek söz verdiğini biliyordu. Davut geleceği görerek Mesih'in ölümünden dirilişine ilişkin şunları söyledi: o ölüler diyarına terk edilmedi, bedeni çürümedi. Tanrı İsa'yı ölümden diritti ve biz hepimiz bunun tanıklarıyız. O Tanrı'nın sağına yüceltilmiş, vaat edilen kutsal ruhu babadan almış ve şimdi gördüğünüz ve işittiğiniz gibi bu ruhu üzerimize dökmüştür. Davut kendisi göklere çıkmadığı halde şöyle diyor: Rab Rabbime dedi ki, ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur. Evet, hani orada yine Davut peygamberle bir bağ oluşturuluyor, güçlü bir bağ oluşturuluyor.
0: Evet, aslında İsa Mesih geldiğinde tabii ki yani bir kurtarıcı, bir kral bekliyorlardı. Davut'un kendisi de bir kraldı zaten. Yani İsa Mesih'in de bir kral olması gerekmiyor muydu?
1: Evet, bir kraldı. Zaten kendisi de öyle söyledi. Ama sonsuz kraldı ve krallığı sonsuzdu. Yine kutsal kitabı yorumlarken ya da anlamaya çalışırken birkaç cümleyle nasıl özetleyebilirim diye sorabiliriz kendimize. Kutsal kitap neyi anlatıyor diye sorsak ne cevap verilebilir? Yani farklı farklı cevaplar olabilir. Ama şu cümleyle ifade edilebilir diye düşünüyorum: kutsal kitap kral olan Tanrı'yı ve onların işlerini anlatır. Yani her şeyin üzerinde egemen olan Tanrı, kral olan Tanrı'dır. Ve Tanrı'nın böyle bir ünvanı kullanması dünyasal kralların üzerinde olduğunu ifade ediyor. Dünyasal krallar var. İnsanlar bu dünyasal krallara bakıyorlar ve bu dünyasal kralları nasıl onların efendisi ise ben de bütün evrenin, yaratılışın kralıyım, efendisiyim diye bizim anlayacağımız şekilde bir dil kullanıyor.
0: Evet.
1: Ve biz
0: Şeyi soracaktım size. O dönemdeki insanların o beklediği kral beklentisi nasıldı peki? Biraz ondan da bahsedelim. Çünkü İsa Mesih geldiğinde ki aslında onların beklentileri yaptıklarını biraz etkileyen bir durum oldu sanki.
1: Evet, doğru. İşte yine bu eski antlaşma, yani Tevrat peygamberliklerine baktığımız zaman Mesih gelecek ve İbrahim'e verdiği vaatlere bağlı olarak nedir? Bunların hepsi gerçekleşecek diye düşünüyorlardı. Ve o dönemde özellikle Yahudi milliyetçileri toprak vaadine odaklanıyorlardı. Ve Davut'un zamanında da en çok toprakları genişlediği için Mesih'in de bu toprakları pekiştireceğini, egemenliğini kuracağını düşünüyorlardı.
0: Dünyasal yani, bir krallık
1: dünyasal bir krallık doğru.
0: İstiyorlardı.
1: Siyasi bir krallık bekliyorlardı. Ama Mesih tam tersi oldu. Onların beklediği gibi olmadı. Benim krallığım bu dünyadan değildir diyor. Hatta çarmıha gerilmeden önce Vali Pilatus'un önüne çıktığında onunla konuşuyorlar. İşte Yahudiler onu öldürmek istiyorlar. Ve Vali Pilatus İsa ile konuşuyor. Yani bir şey göremiyor. Ama onun kral olduğunu duyması Vali Pilatus'u tedirgin ediyor. Çünkü o dönemde de tek kral var Roma kralı. Yani evet. Onun dışında başka kral olmaması lazım diye düşünüyor. Gelip ince bir soru soruyor. Diyor ki yani İsa'yı çağırıyor aslında. Sen Yahudilerin kralı mısın diye soruyor. Çünkü neden Yahudilerin kralı mısın diye soruyor. Başka bir kral olsa Roma kralının üzerinde başka bir kral olamaz. Yani bu evet. Mümkün değil. Ve İsa da şöyle karşılık veriyor. Bunu kendiliğinden mi söylüyorsun yoksa başkaları mı sana söyletti? Pilatus ben Yahudi miyim dedi diyor. Ve devam ediyor işte seni bana kendi ulusun ve başkâhinlerin teslim etti diyor. Ne yaptın? İsa şu cevabı veriyor. Benim krallığım bu dünyadan değildir diye karşılık verdi. Krallığım bu dünyadan olsaydı yandaşlarım Yahudi yetkililere teslim edilmemem için savaşırlardı. Oysa benim krallığım buradan değildir. Yani bu sözler bu sorunuzu özetliyor, iyi anlatıyor diye ifade ediyorum. Yahudiler aşırı milliyetçiydiler ve dünyasal bir krallık peşindeydiler. Ama İsa'nın krallığıysa evrensel bir krallıktı, ruhsal bir krallıktı. Ve bu ruhsal krallıkta onun öncelikli zaferi ölümün yenilmesidir ve bunu da başardı.
0: Evet. Zamanımızın da sonuna geliyoruz ama şöyle sormak istiyorum aslında. Vahiy 22, 16. ayetleri okuduk. Bu ayetlere baktığımızda İsa Mesih'in kimliğiyle ilgili, tanrısal yönüyle ilgili olarak ne anlamamız gerekiyor bizim tam olarak? Nasıl bir bakış açısıyla bakmamız gerekiyor? Nasıl adımlar atmamız gerekiyor? Bu kimliği kavradığımızda, bu bilgiyi, bu gerçeği anladığımızda atmamız gereken adımlar nedir? Ve aslında tam olarak buradan bizim anlamamız gereken şey nedir?
1: Yani İsa Mesih yeryüzüne geliş amacı insanları günahın ölüm gücünden kurtarmaktır.
0: Evet.
1: Yani yoksa başka bir kendisinin buna ihtiyacı yoktu. Kelam olarak sonsuzlukta vardı. O yeryüzüne geldiği zaman ne oldu? Bozulan o ilişkiyi tekrar yeniden kurmak istedi. Bütün insanları Tanrı ile barıştırmak istedi. Aynen. Onlara sonsuz yaşamı vermek istedi. Ve bunu yapmak için de çarmıhta günahlarımızı üstlenmek için öldü ve üçüncü gün dirildi. Şimdi göğe yükseldi ve tekrar gelecek. Yani onu bekliyoruz. Ve Paulus da müjdeyle ilgili olarak bu konuda yine başka bir zaman konuşurken şunu söylüyor başka bir tanıklığında, savunmasında. Ben de size müjdeyi duyuruyorum. Biz de size müjdeyi duyuruyoruz diyor. Tanrı İsa'yı diriltmekle atalarımıza verdiği sözü onların çocukları olan bizler için yerine getirmiştir. Yani Mezmur'da dediği gibi sen benim oğlumsun, bugün ben sana baba oldum. Tanrı onu asla çürümemek üzere ölümden dirilttiğini şu sözlerle belirtmiştir. Size Davut'a söz verdiğim kutsal ve güvenilir nimetleri vereceğim diyor. Bunun için başka bir yerde şöyle diyor, kutsalının çürümesine izin vermeyeceksin. Evet, İsa diridir ve yaşıyor ve bugün yaşadığı için de biz imanla ona bakabiliriz, ona güvenebiliriz hayatımızın her alanında.
0: Evet, dediğiniz gibi Tanrı'nın vaatleri var ve vaatleri mutlaka yerine gelir. Bu konuda Tanrı'ya güvenebiliriz ve İsa Mesih'in kurtarışına da güvenebiliriz diyoruz. Süremizin sonuna geldik. Sevgili dinleyicilerimiz, teşekkür ediyorum sizlere. İsmail Bey, sizlere de çok teşekkür ediyorum. Değerli dinleyicilerimiz, soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranta.com adresinden bize yazabilirsiniz. Bizi sosyal medya platformlarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız. Bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Yuhanna 6. Bölüm.
1: İsa 5000 kişiyi doyuruyor. Bundan sonra İsa Celil'e Tabereye Gölü'nün karşı yakasına geçti. Ardından büyük bir kalabalık gidiyordu. Çünkü hastalar üzerinde yaptığı mucizeleri görmüşlerdi. İsa dağa çıkıp orada öğrencileriyle birlikte oturdu. Yahudilerin fısıh bayramı yakındı. İsa başını kaldırıp büyük bir kalabalığın kendisine doğru geldiğini görünce Filipus'a "Bunları doyurmak için nereden ekmek alalım?" diye sordu. Bu sözü onu denemek için söyledi. Aslında kendisi ne yapacağını biliyordu. Filipus ona şu yanıtı verdi. Her birinin bir lokma yiyebilmesi için 200 dinarlık ekmek bile yetmez. Öğrencilerinden biri Simon Petrus'un kardeşi Andreas, İsa'ya dedi ki, "Burada 5 arpa ekmeğiyle 2 balığı olan bir çocuk var. Ama bu kadar adam için bunlar nedir ki?" İsa, "Halkı yere oturtun," dedi. Orası çayırlıktı. Böylece halk yere oturdu. Yaklaşık 5000 erkek vardı. İsa ekmekleri aldı, şükrettikten sonra oturanlara dağıttı. Balıklardan da istedikleri kadar verdi. Herkes doyunca İsa öğrencilerine, "Arta kalan parçaları toplayın, hiçbir şey ziyan olmasın," dedi. Onlar da topladılar. Yedikleri 5 arpa ekmeğinden arta kalan parçalarla 12 sepet doldurdular. Halk İsa'nın yaptığı mucizeyi görünce, "Gerçekten dünyaya gelecek olan peygamber budur," dedi. İsa onların gelip kendisini kral yapmak üzere zorla götüreceklerini bildiğinden tek başına yine dağa çekildi. İsa su üstünde yürüyor. Akşam olunca öğrencileri göle indiler. Bir tekneye binerek gölün karşı yakasındaki Kefarnaum'a doğru yol aldılar. Karanlık basmış, İsa henüz yanlarına gelmemişti. Güçlü bir rüzgar estiğinden göl kabarmaya başladı. Öğrenciler 5 kilometre kadar kürek çektikten sonra İsa'nın gölün üstünde yürüyerek tekneye yaklaştığını görünce korktular. Ama İsa, "Korkmayın, benim," dedi. Bunun üzerine onu tekneye almak istediler. O anda tekne gidecekleri kıyıya ulaştı. Ertesi gün gölün karşı yakasında kalan halk, önceden orada sadece bir tek tekne bulunduğunu, İsa'nın kendi öğrencileriyle birlikte bu tekneye binmediğini, öğrencilerinin yalnız gittiklerini anladı. Rabbin şükretmesinden sonra halkın ekmek yediği yerin yakınına Tabereye'den başka tekneler geldi. Halk İsa'nın ve öğrencilerinin orada olmadığını görünce teknelere binerek Kefernahum'a İsa'yı aramaya gitti. Onu gölün karşı yakasında buldukları zaman "Rabbi, buraya ne zaman geldin?" diye sordular. Yaşam ekmeği. İsa şöyle yanıt verdi. "Size doğrusunu söyleyeyim. Doğaüstü belirtiler gördüğünüz için değil, ekmeklerden yiyip doyduğunuz için beni arıyorsunuz. Geçici yiyecek için değil, sonsuz yaşam boyunca kalıcı yiyecek için çalışın. Bunu size insanoğlu verecek. Çünkü Baba Tanrı ona bu onayı vermiştir." Onlar da şunu sordular. "Tanrı'nın istediği işleri yapmak için ne yapmalıyız?" İsa, "Tanrı'nın işi onun gönderdiği kişiye iman etmenizdir," diye yanıt verdi. Bunun üzerine, "Görüp sana iman etmemiz için nasıl bir belirti gerçekleştireceksin? Ne yapacaksın?" dediler. "Atalarımız çölde man yediler. Yazılmış olduğu gibi yemeleri için onlara gökten ekmek verdi." İsa onlara dedi ki, "Size doğrusunu söyleyeyim. Gökten ekmeği size Musa vermedi. Gökten size gerçek ekmeği Babam verir. Çünkü Tanrı'nın ekmeği gökten inen ve dünyaya yaşam verendir." Onlar da, "Efendimiz, bizlere her zaman bu ekmeği ver," dediler. İsa, "Yaşam ekmeği benim. Bana gelen asla acıkmaz. Bana iman eden hiçbir zaman susamaz," dedi. "Ama ben size dedim ki, beni gördünüz, yine de iman etmiyorsunuz. Babanın bana verdiklerinin hepsi bana gelecek ve bana geleni asla kovmam. Çünkü kendi isteğimi değil, beni gönderenin isteğini yerine getirmek için gökten indim. Beni gönderenin isteği bana verdiklerinden hiçbirini yitirmemem. Son gün hepsini diriltmemdir. Çünkü babamın isteği, oğlu gören ve ona iman eden herkesin sonsuz yaşama kavuşmasıdır. Ben de böylelerini son günde dirilteceğim. Gökten inmiş olan ekmek benim," dediği için Yahudiler ona karşı söylenmeye başladılar. "Yusuf oğlu İsa değil mi bu?" diyorlardı. "Annesini de babasını da tanıyoruz. Şimdi nasıl oluyor da gökten indim?" diyor. İsa, "Aranızda söylenmeyin," dedi. "Beni gönderen Baba bir kimseyi bana çekmedikçe o kimse bana gelemez. Bana geleni de son günde dirilteceğim. Peygamberlerin yazdığı gibi, Tanrı onların hepsine kendi yollarını öğretecektir. Babayı işiten ve ondan öğrenen herkes bana gelir. Bu, bir kimsenin babayı gördüğü anlamına gelmez. Babayı sadece Tanrı'dan gelen görmüştür. Size doğrusunu söyleyeyim. İman edenin sonsuz yaşamı vardır. Yaşam ekmeği benim. Atalarınız çölde man yediler, yine de öldüler. Gökten inen öyle bir ekmek var ki, ondan yiyen ölmeyecek. Gökten inmiş olan diri ekmek benim. Bu ekmekten yiyen, sonsuza dek yaşayacak. Dünyanın yaşamı uğruna vereceğim ekmek de benim bedenimdir. Bunun üzerine Yahudiler, bu adam yememiz için bedenini bize nasıl verebilir diyerek birbirleriyle çekişmeye başladılar. İsa onlara şöyle dedi, size doğrusunu söyleyeyim. İnsanoğlunun bedenini yiyip kanını içmedikçe sizde yaşam olmaz. Bedenimi yiyenin, kanımı içenin sonsuz yaşamı vardır ve ben onu son günde dirilteceğim. Çünkü bedenim gerçek yiyecek, kanım gerçek içecektir. Bedenimi yiyip kanımı içen bende yaşar, ben de onda. Yaşayan baba beni gönderdiği ve ben babanın aracılığıyla yaşadığım gibi, bedenimi yiyen de benim aracılığımla yaşayacak. İşte gökten inmiş olan ekmek budur. Atalarınızın yedikleri man gibi değildir. Atalarınız öldüler. Oysa bu ekmeği yiyen sonsuza dek yaşar. İsa bu sözleri Kefernahum'da Havra'da öğretirken söyledi. Birçok kişi İsa'yı terk ediyor. Öğrencilerinin birçoğu bunu işitince, bu söz çok çetin, kim kabul edebilir dediler. Öğrencilerinin buna karşı söylendiğini anlayan İsa, bu sizi şaşırtıyor mu dedi. Ya insanoğlunun önceden bulunduğu yere yükseldiğini görürseniz, yaşam veren ruhtur, beden bir yarar sağlamaz. Sizlere söylediğim sözler ruhtur, yaşamdır. Yine de aranızda iman etmeyenler var. İsa iman etmeyenlerin ve kendisine ihanet edecek kişinin kim olduğunu baştan beri biliyordu. Sizlere, babanın bana yöneltmediği hiç kimse bana gelemez dememin nedeni budur dedi. Bunun üzerine öğrencilerinin birçoğu geri döndüler. Artık onunla dolaşmaz oldular. İsa o zaman 12'lere, siz de mi ayrılmak istiyorsunuz diye sordu. Simon Petrus şu yanıtı verdi. Rab, biz kime gidelim? Sonsuz yaşamın sözleri sendedir. İman ediyor ve biliyoruz ki sen Tanrı'nın kutsalısın. İsa onlara şu karşılığı verdi. Siz 12'leri seçen ben değil miyim? Buna karşın içinizden biri iblistir. Simon İskariot'un oğlu Yahuda'dan söz ediyordu. Çünkü Yahuda 12'lerden biri olduğu halde İsa'ya ihanet edecekti.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor. En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

0: Kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
3: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açtı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Alçak gönüllü kurtarıcımız, Rabbimiz İsa Mesih, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
4: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: En yeni ilahiler radyomarata.com'da.
1: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

0: İnsan çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları, yanlışları kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuşacağımız İlişki Rehberi programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, İlişki Rehberi programına hoş geldiniz. Bu programda bir önceki programın devamı olan kadının ihtiyaçları konusunu konuşmaya devam edeceğiz. Stüdyo konuğum aile danışmanı Aynur Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Geçmeden önce konuya hemen hatırlatmak istiyorum. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize ulaşabilirsiniz, yazabilirsiniz. Ve bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Bir program serisi hazırladık ve program serimiz boyunca flört, evliliğe giriş ve kadının evlilikteki en önemli ihtiyacı olan sevgi üzerinde konuştuk. Ve kadının sevgiyi hissetmesi için sevginin yakınlık, açıklık, anlayış, huzur, sadakat ve itibar içermesi gerektiğini de söyledik. Bunlardan yakınlık, açıklık ve anlayışı bir önceki programda konuşmuştuk. Bu programda huzur, sadakat ve itibar üzerine konuşacağız. Ve sorarak başlamak istiyorum Aynur Hanım. Kadın huzuru nasıl hisseder?
1: Evet, aslında başta erkeklerin eşleriyle bağlantı kurmasının dördüncü ve belki de en önemli kısmı barışı sağlamasıdır. Tabii ki barış her iki taraflı sağlanan bir şeydir ama özellikle erkekler tarafından daha dikkat edilmesi gereken bir konudur diyebiliriz. Her evlilikte anlaşmazlıkların olması kaçınılmazdır. Bu anlaşmazlıkları küçük bir kıvılcıma benzetebiliriz aslında. Ve bu kıvılcım ister çok ister az olsun, kıvılcım sıçradığında bir risk vardır.
0: Evet.
1: İki yöne de gidebilir. Kıvılcımlar evi ısıtan, ortamı sıcak ve konforlu hale getiren, kontrol edilebilir bir ateşe neden olabilir. Ya da evi yakan, kontrol edilemeyen bir yangına neden olabilir. Aslında anlaşmazlıkları da bu kıvılcıma benzetebiliriz. Bizim tepkilerimiz bunu yönetir aslında, anlaşmazlıkları. Anlaşmazlıkların olması kaçınılmazdır ama bizim bunun karşısında verdiğimiz tepkimiz çok önemlidir. Ve evlilikte bir anlaşmazlık olduğunda kadın bunu çözmek ister ve bu doğrultuda hareket eder diyebiliriz aslında genel olarak. Erkekler genelde anlaşmazlıklardan daha da hoşlanmazlar ve hemen üstünü kapatmak isterler doğaları gereği.
0: Evet.
1: Ya da soğuk davranırlar ve araya duvar örerler bu konuyu konuşmamak için. Eğer koca olarak anlaşmazlıkları erkeklere bunu söyleyebiliriz. Tamam, unutalım gitsin diyerek kapatırsanız karınız içten içe hala ona kızgın olduğunuzu ve bu olayın çözümlenmemiş olduğunu düşünecektir. Çözümlenmediği sürece de kadının mutlu olması mümkün olmayacaktır. Aslında daha önce verdiğimiz bir örnek vardı. İki farklı düzenek örneği vermiştik ve bu düzenek üzerindeki ampul örneğindeki gibi kadının düzeneğinde bir ampul çalışmıyorsa sistem kapanacaktır. O zaman kadın gerçekten sadece tabii ki iyi niyetli bir tutumdan bahsediyoruz. Kadın sadece problem yaratmak için bu konuyu açmıyordur ama çözmek istiyordur. Çözmesi gerekir gerçekten. Yani bu onun sisteminin devam etmesi için, ilişkinin devam etmesi için bu onu arzular. Kadın onu arzular.
0: O zaman ikisini de aslında bakış açısı farklı. Kadın daha çok konuşmaya yönelik, çözmeye yönelik ama erkek sorunlardan pek hoşlanmıyor.
1: Aslında daha önce verdiğimiz örnekteki gibi düşünebilirsek hoşlanmaz. Neden? Çünkü onun için bir problem yoktur. Yani çalışmayan şeyler varsa erkek çalışanlarla devam edebilir. Yani yürüyebilir. Onun doğasında öyle bir farklılık var. Yani o örneği vermiş, 2000 ampulden 1000 tanesi çalışmıyorsa erkek için, diğer 1000 çalıştığı için devam edebilir. Ama kadın için böyle değil. Burada farklılıklarımızı anlamak çok önemli aslında. Bunu anlarsak iki tarafta birbirine bu anlayış içerisinde yaklaşabilir. Yani kadın dediğimiz gibi anlaşmazlığı çözmek için üzerinde konuşmak ve çok yönlü olarak ele almak isterken, erkek fazla konuşmadan, duygularını paylaşmadan ve hatta özür dilemeden aslında kendi içerisinde bu olayı çözümleyebilir. Ve burada her iki tarafta birbirinin ihtiyacını bilerek kontrollü ve fedakar davranırsa, bu farklılıkları bilerek, o zaman anlaşmazlıklar evi yakan, yangına çeviren bir kıvılcıma dönmekten kurtulur.
0: Evet. Tabii ki her evlilikte anlaşmazlıklar oluyor. Belki de zorlandığımız en önemli konu, hatamız olduğunda biz halk olarak özür dilemekten çok hoşlanmıyoruz.
1: Evet.
0: En büyük sıkıntımız. Çünkü özür dilediğimizde sanki haksızmışız gibi de düşünüyoruz sanırım. Bunun altında bu yatıyor diye düşünüyorum ama bir Hristiyan için bu böyle olmamalı. Çünkü biz imanlar olarak Rabbin önünde nasıl alçak gönüllülükle duruyorsak, nasıl günahlarımızı itiraf edip bağışlanıyorsak, aynı şekilde evlilik ilişkisinde de alçak gönüllü olmamız ve haksız olduğumuzu itiraf edebilmemiz, özür dileyebilmemiz gerekiyor gerçekten.
1: Evet, evet. Ve aslında anlaşmazlıklar çiftlerin kötü bir evliliği olduğu anlamına da gelmez.
0: Hı hı.
1: Çiftler aralarında yaşanan anlaşmazlıklardan kaçarak barışı reddetmemeliler o yüzden. Kafa kafaya verip sorunları konuştuklarında yürekleri birbirlerine daha fazla yaklaşacaktır aslında. Yani anlaşmazlıkları iki farklı takım olarak değil de bir rakip olarak görmek yerine, hı hı, anlaşmazlıklar zamanında birlikte oturup kafa yormak ve bunu nasıl çözümleyebiliriz, bu sorunu nasıl en iyi halledebiliriz diye baktıklarında birbirlerine daha da yaklaşacaklardır aslında. Sevgileri de daha pekişecektir. Ve sevgi dolu bir tavır ile karşılık verdiğinde erkekler, eşinizin yüreğinin en derin kısmına dokunacaksınız aslında. Kadın belki telaşlı olabilir, kaygılı olabilir bir konuda. Amacı onu halletmektir. Burada erkeklerin tepkileri gerçekten çok büyük bir fark yaratıyor. Bu özdeyişler 15.1'de dediği gibi yumuşak yanıt gazabı yatıştırır. Oysa yaralayıcı söz öfkeyi alevlendirir. Tanrı sevecendir, sabırlıdır, sevgisi sonsuzdur. Aynı şekilde günden güne onun benzerliğinde değişmesi beklenen bizler de Rab'den gelen sevgiyle dolduğumuzda, başta eşimiz olmak üzere başkalarına da sevgiyle davranabiliriz aslında.
0: Evet, tabii ki çok önemli bir konu. Belki pratikte neler yapmak gerekiyor, ona da bakmak lazım. Nasıl önerileriniz olabilir?
1: Evet, çok soyut kalmaması için her zaman bu ihtiyaçların altında bazı pratik örnekler veriyoruz. Daha somutlaştırmak için, daha pratik hale getirmek için. Şunu söyleyebiliriz erkeklere: eşinizin hayal kırıklıklarını ve acılarını dışa vurmasına izin verdiğinizde ve sinirlenip onu susturmadığınızda, ya da hatalı olduğunuz noktaları kabul edip özür dilediğinizde, ilişkinizi güncellemeye çalışıp çatışmaları unut gitsin demeden konuşarak çözümlediğinizde, karınızı ve size yaptığı ve itiraf ettiği yanlışları bağışladığınızda ve tekrardan onları, yani yüreğinize tutmadığınızda ve yüreğinizde acılık beslemediğinizde ve her zaman eşinizi sevdiğinizi belli ettiğinizde, ya da acı ve üzüntülü bir durumdan sonra onunla birlikte dua ettiğinizde, eşiniz barışı hissedecektir. Kesinlikle sizin barış yanlısı olduğunuzu ve bu konuda çaba sarf ettiğinizi görecektir.
0: Evet, aslında söylediğiniz bir şey çok dikkatimi çekti, bu bağışlamak konusu. Çünkü hatalar olabiliyor, yanlışlar olabiliyor ve bunu söylediğinde bunun hesabını tutmuyorsa, bağışlayabiliyorsa, gerçekten bu huzuru sağlayacaktır, o barışı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Önemli bir konu bu, çok zorlanıyoruz çünkü yıllar geçse bile aslında tekrar aynı "sen bunu yapmıştın, şunu yapmıştın" diye söylediğimiz de oluyor çünkü.
1: Evet, erkekler aslında, kadınlar bu konuda, biz kadınlar daha çok bunu hatırlayabiliyoruz, geçmişi, ve bu da kesinlikle, bunu da daha sonra konuşabiliriz, erkeklerin ihtiyacı olan konuda. Ama burada sırası gelmişken de söyleyebiliriz, gerçekten geçmişi, eğer bir faydası yoksa, geçmişi tekrar hatırlatmak ve her zaman sürekli önümüze getirmek hiçbir faydası yok. İlişkimize sadece zarar verir aslında ve daha da yıpratır. Onun için sorunları da zamanında çözmek bu yüzden de önemlidir. Eğer kadın konuşarak, etraflıca konuşup sorunu gündelik olarak çözmek ister ama çözmesine izin verilmezse, o zaman içinde tutacaktır ve bir gün dışarı çıkacaktır. O yüzden sorunları gündelik olarak çözmek çok önemlidir. Erkeklerin de bu konuda daha hassas davranması da çok önemlidir. Çünkü gerçekten bu kadının samimi bir şekilde, sevgi dolu olarak ilişkisine devam edebilmesi için onu motive eder.
0: Evet, dediğiniz gibi evlilikte huzur ve barış çok değerli. Tabii ki sizin de bahsettiğiniz gibi pratikte yapılacak şeyler de var. Fakat insan bazen içsel olarak bir huzursuzluk içindedir ve içsel olarak bunu sağlayamadığında da bazen küçücük şeyler büyük problemlere de dönüşebiliyor ilişkilerde. Bu noktada bir ayet okumak istiyorum ben. Mezmurlar 119:32'de diyor ki, içime huzur verdiğin için buyrukların doğrultusunda koşacağım diyor ayette. Yani bilmeliyiz ki gerçek kalıcı huzur ve barış için öncelikli olarak Tanrı'da huzur bulmalıyız. Bunun için Tanrı ile vakit geçirmeyi, dua etmeyi ve Tanrı'nın sözünü okumayı ihmal etmemeliyiz. Evlilikte eşler ve çocuklar dahil bu barış ve huzurun tadına varacaktır. Çünkü o içsel huzuru elde ettiğimizde aslında o dışımıza da yansıyacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet, bazen konuşmakta hızlı olmadığımız zaman hem kadın hem erkek biraz düşündüğümüzde ve Rabbin önünde kaldığımızda ya da kendimize baktığımızda neden kaygılanıyorum ya da bu konu beni neden üzüyor diye etraflıca öncelikle kendimiz düşündüğümüzde aslında çok şey buluyoruz. Bazen yersiz olduğunu da fark ediyoruz. Ben de kendimde o şekilde fark ediyorum. Onun için uzun yıllardır aslında konuşmakta hızlı olmamayı tercih ediyorum. Çünkü bazen konuşmadan bile kendi kendime fark edebiliyorum. Ha, bu gerekli değil, bu kadar kaygılanmak ya da bu konu üzerine bu kadar durmak. Gerekli olmadığını fark edebiliyorum. Onun için ilk önce kendimiz düşünmeliyiz etraflıca konuşmadan önce. Bazen evde de çok hızlı olabiliyoruz konuşmakta bazı şeyleri ama dışarıda başkalarıyla konuşurken kendi düşüncelerimizi, duygularımızı ya da nasıl konuşacağımızı bir süzgeçten geçirip konuşuyoruz. Çünkü karşıdaki kişiye daha saygılı olmaya çalışıyoruz. Ama evde bazen öyle olmuyor. Ama evde de aynı özeni göstermeliyiz. Yani kadın ve erkek olarak birbirimizle konuşurken hem öncelikle bunu kendimiz bir süzgeçten geçirmek hem de nasıl saygılı bir şekilde bunu daha iyi bir şekilde dile getirebilir mi? Biraz düşünmeliyiz konuşmadan önce. Evde bazen o kadar kolay olmuyor yakın olduğumuz için.
0: Evet, kesinlikle öyle. Şimdi kısa bir araya gidelim. Konumuz çok güzel aslında ve birçok şeyi de konuşacağız. İkinci yarıda devam edeceğiz. Kısa bir aradan sonra birlikteyiz tekrar.

0: En sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: Sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Programımızın ilk yarısında aslında huzur ve barışı konuştuk. Kadın huzur ve barışı nasıl hisseder diye konuştuk. Şimdi sadakat ile devam edeceğiz aslında. Nasıl o sadakati hisseder Aynur Hanım?
1: Evliliğin en temel taşlarından biridir sadakat aslında. Ve en baştan beri gördüğümüz gibi Tanrı erkeğe annesini babasını bırakacak, karısına bağlanacak, ikisi tek beden olacak dedi. Bu sadece bir seferlik değil ama ömür boyu böyledir tabii ki. Hı hı. Ve bir kadın kocasının yüreğinde ve aklında sadece kendisinin olduğuna emin olmak ister. O nedenle de bazen dolaylı yollardan bazen de direkt olarak bundan emin olmak ister ve sorular sorabilir. Kocasının sevgisinden ve sadakatinden emin olduğunda kendisini çok daha enerjik ve motive olmuş hisseder aslında kadın.
0: Hı hı. Aslında Ezgiler Ezgisi'ndeki bir ayet de var, onu da okumak istiyorum. Seven kızın ifade ettiği gibi hisseder bence. Ezgiler Ezgisi 8-6'da diyor ki beni yüreğinin üzerine bir mühür gibi, kolunun üzerine bir mühür gibi yerleştir.
1: Evet, kadın özellikle erkeğin yüreğinde, hı hı, öyle olmak ister kesinlikle. Ve karısına sadık olmayan koca da aslında bir anlık zevk alabilir. Ancak sadakatsizliğin kötü sonuçlarını da hayatında görecektir. Zaten, hı hı, bunu etrafımızda çok görüyoruz. Gerçekten hem aileler yıkılıyor ama hem de sadakatsizliği yapan kişi de hayatı o kadar iyi olmuyor. Evet. Kötü sonuçları oluyor. Ve bu konuda aslında Kutsal Kitap'ta Malaki 2. bölümde şöyle bir uyarı yapıyor. Rabbin sunağını gözyaşı seline boğuyorsunuz, ağlayıp sızlanıyorsunuz. Çünkü Rab artık getirdiğiniz sunulara ilgi göstermiyor. Onları elinizden beğeniyle kabul etmiyor. Neden diye soruyorsunuz. Çünkü Rab seninle gençken evlendiğin karın arasında tanıktır. O yoldaşın ve evlilik antlaşmasıyla karın olduğu halde ona ihanet ettin. Onun için kendinize dikkat edin. Hiçbiriniz gençken evlendiği karısına ihanet etmesin der. Evet. Aslında burada çok açık. Yani Rab'in kendisi bile bizim ona getirdiğimiz hiçbir şeyi kabul etmiyor. Eğer çiftler arasında bir sadakatsizlik varsa, hı-hı, Tanrı bundan hoşnut olmuyor. Tabii ki insan, yani ilişki içerisinde olan ya da sadakatsizliğe uğrayan kişi de aynı şekilde bundan hoşnut olmuyor. Ve birçok yıkım geliyor gerçekten bu konuda sadakatsizlik varsa. Bu sadakatsizlik hem gerçeklikte olabilir, zaten gerçek hayatta olabilir, hı-hı, başka bir kadınla ya da başka bir erkekle olabilir. Ama aynı zamanda günümüzde son 10-15 yıldır aslında özellikle çok yaygın olan internet aracılığıyla, pornografi aracılığıyla da, hı-hı, sanal alemde de bu olabilir. Yani bu da çok yaygın maalesef şu anda. Onun için bu da aslında büyük bir sadakatsizliktir. Yani bir erkeğin pornografi izlemesi ve böyle bir bağımlılığının olması. Bu da onların çift ilişkisinin sağlığını çok büyük bir şekilde sekteye uğratır.
0: Evet, tabii ki bu noktada biz Tanrı'ya bakarak sadık olmayı öğrenebiliriz. Çünkü kutsal kitapta görüyoruz ki Tanrı her şeye rağmen bize sadık. Bizden asla vazgeçmiyor. Hem de günahkar olduğumuz halde, biz hak etmemişken. Tanrı bizi sevdi ve bize sadık kalıyor. Her koca da kendi gördüğü bu lütfa bakarak aslında eşine her zaman sadık kalmayı öğrenebilir diye düşünüyorum.
1: Evet, evet, o güzel bir örneğimiz. Ve yani pratik olarak da bunu da günlük hayatlarımızda erkeklerin özellikle yüreklerini korumalarının yanı sıra tabii ki başkalarının önünde eşleri hakkında övgüyle konuştuğunda, eşleri için önemli olan şeylere katıldığında ya da başka kadınlara şehvetle bakmadığında, bu dediğim gibi gerçek hayatta olabilir, televizyonda olabilir, yani internet aracılığıyla olabilir veya eşleri ve evlilikleri öncelikleri onların öncelikleri olduğunda, başkalarının önünde de karılarını ve çocuklarını eleştirmediğinde veya planları hakkında gün içerisinde eşlerini arayarak ya da daha önceden söylediklerinde ve antlaşmalarını tuttuklarında ve eşleri ve çocukları hakkında her zaman olumlu konuştuklarında, o zaman Kadınlar da sadakati hissedecektir. Sadakat sadece hem de cinsel konularda değil ama birçok konuda. Hı-hı. Onları önde tutmak, yani onların kadının öncelik olması, arkadaşlardan ya da geniş aileden daha önce gelmesi, bunlar da onun bir sadakatin bir parçasıdır aslında. Sadece sadakati cinsel olarak da düşünmemeliyiz. Birçok konuda sadakat içine giriyor aslında. Öncelik olmasın.
0: Evet. Aslında Süleyman'ın özdeyişleri 6.32'de bir ayet var. Diyor ki zina eden adam sağduyudan yoksundur. Yaptıklarıyla kendini yok eder. Bu yüzden aslında sadakat önemli bir konu dediğiniz gibi. Tanrı eşlerin birbirine sadık olmasını söyler. Eylemsel olarak yapmamış olsa bile bunu, yüreğimizde bile başka birine şehvetle baktığımızda biz günah işlemiş oluyoruz. Kutsal Kitap bize bunu söylüyor. Aynı zamanda iman ile birlikte Tanrı'nın ruhu da bizde yaşıyor. Çünkü 1. Korintiler 6. bölüm 19-20'de diyor ki bedeninizin Tanrı'dan aldığınız ve içinizdeki kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz, bir bedel karşılığı satın alındınız. Onun için Tanrı'yı bedeninizde de yüceltin. Bu evet. Nokta çok önemli çünkü Tanrı ruhuna sahibiz ve bedenimizi aslında kirletmemek lazım.
1: Evet, tutmalıyız. Sadık evet. Bir şekilde sadakat olmalı kesinlikle. Hı-hı. Ama dediğim gibi yani aynı zamanda cinsel olarak çok önemli bir konu söylediğiniz ayetlerden de. Ama bunu daha da geniş kapsamlı da düşünebiliriz. Yani eşlerin öncelikli olması, kendi arkadaşlarından veya geniş aileden bu anlamda da sadakat Hı-hı. Çok önemli.
0: Tabii ki itibar ve onurlandırma konuları da var maddeler arasında. Kadını nasıl onurlandırmalı bir erkek?
1: Buradaki onurlandırma ya da saygı, erkeğin ihtiyacı olan saygıdan biraz farklı aslında. Kadınlar her zaman erkeğin yüreğinde ve aklında ve onun öncelikle sırada olduğunu bilmek ister. Ve onun ihtiyacı olan onurlandırma bu sevginin bir parçasıdır. Ve bana saygı göstermiyorsun diyeceği tek zaman aslında muhtemelen onun görüşünü ciddiye almadığı, erkekler eğer eşlerinin görüşlerini ciddiye almıyorsa o zaman kadın aslında bana saygı göstermiyorsun cümlesini kullanabilir genellikle. Ve kadını onurlandırmanın en iyi yolu baştan beri konuştuğumuz gibi aslında yakınlık, açıklık, anlayış, barış, sadakat ve değer verme ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Diğer bir konu da kadınların anne olarak başarısız hissedebilirler bazen. Gerçekten bu kolay değil. Çok böyle hissettikleri çok zaman olabilir. Özellikle çocuklar söz dinlemediğinde, hasta olduklarında ya da akademik olarak biraz geri kaldıklarında anne yetersiz ve başarısız hissedebilir. Kendisini iyi bir anne olarak görmeyebilir. Hepimiz bazen bu şeyin içine girebiliyoruz. Yetersiz hissedebiliyoruz. Yaptığı şeylerin doğru mu yoksa yanlış mı olduğuna emin olmak ister. Bu noktada kocalarından güvenceye ve motivasyona ihtiyaçları vardır aslında. Onların evet tabii ki yanlış yapıyorsak güzel bir şekilde saygı çerçevesinde erkekler de bizimle konuşabilirler baba olarak ve eş olarak. Ama aynı zamanda eğer ortada çok ciddi yanlışlar yoksa o zaman bu güvenceye, bu motivasyona, bu onaylanmaya ihtiyacı da vardır kadının. Ve erkekler eşlerinin anne olarak çabalarını takdir edebilirler bu noktada ve kendisine ve çocuklara ne kadar değer verdiğini tekrar tekrar söyleyerek aslında eşlerini motive edebilirler ve onlara değer verdiklerini, onları onurlandırdıklarını gösterebilirler. Bu konuda özdeyişlerde de bir ayet var 31'de bilge kadınla ilgili. Diyor ki çocukları önünde ayağa kalkıp onu kutlar, kocası onu över. Soylu işler yapan çok kadın var ama sen hepsinden üstünsün der. Hepimizin tabii ki erkeğin de böyle onurlandırılmaya ihtiyacı var. Ama aynı zamanda bu kadının da ihtiyacı olarak onun ihtiyaçları altında bunu geçiyoruz. Tanrı'yla yaptığınız antlaşmaya ve karınıza saygı göstermenin ve onurlandırmanın bir yolu o zaman ona değer vermektir diyebiliriz.
0: Evet, tabii ki Tanrı'nın bizim için ne yaptığını hatırladığımızda da aslında biz de kendimizin değerli olduğunu da hissedebiliriz. Ve İsa'nın çektiği acıları, fedakarlığı düşündüğümüzde de nasıl biz hak etmemişken Tanrı'nın bizi kurtardığını anımsadığımızda Tanrı'nın gözünde ne kadar değerli olduğumuzu da fark edebiliriz. Ve bu farkındalık ile Tanrı'nın yarattığı insana, ki eşimizse daha önemli tabii ki bu, gördüğümüz değeri ona vermeli ve hissettirmeliyiz de aynı zamanda. Çünkü unutmamalıyız ki Tanrı için yarattığı her insan değerlidir. Biz de Tanrı için çok değerliyiz ve eşimize de o şekilde bakmalıyız,
1: evet,
0: diye düşünüyorum.
1: Evet, kesinlikle. Ve diğer bir nokta da aslında bazen danışmanlıklar sırasında onu da görüyorum. Erkekler eşlerine yaşamın ortak mirasçıları değil, onların patronu gibi davranabiliyorlar, hı-hı, kültürümüzde. Tüm para işlerini mesela örnek verecek olursak nasıl bu şekilde davranıyorlar? Tüm para işlerini kendisi yönetiyor. Kadının nereye ne kadar harcadığından haberi olmuyor. Eşine belki hiç para vermiyor. Onu yapabilirsin, bunu yapamazsın gibi her konuda kısıtlamalar koyuyor. Gerekli gereksiz birçok konuda eşini eleştiriyor. İlişkinin bu şekilde olması kadına gerçekten çok değersiz hissettiriyor. Eğer ortak mirasçıysak böyle olmamalı. Biz birlikte karar vermeliyiz. Neyi nereye harcayacağız, ne yapacağız ve kadın da belli ölçülerde bu konuda tabii ki yani birçok şeyi yapmakta özgürdür. Ama birlikte konuşarak, birlikte anlaşarak biz çift olarak neyi yapalım, neyi yapmayalım. Yani sadece erkeğin söylediği, koyduğu kısıtlamalar kesinlikle olmasın. Çünkü yaşamın ortak mirasçılarıyız,
0: evet,
1: eşitiz.
0: Kesinlikle.
1: Ve 1. Petrus 3.7'de bunu da söylüyor zaten o arada. Yani ortak mirasçılar olarak dediğimizde buradan aslında referans alıyoruz. Karılarınızla anlayış içerisinde yaşayın. Tanrı'nın lütfettiği yaşamın ortak mirasçıları oldukları için onlara saygı gösterin. Öyle ki dualarınızda engel çıkmasın der. Ve eğer dualarınız Tanrı tarafından işitilmiyor gibi hissediyorsanız o zaman karınızla olan ilişkinizde tekrar gözden geçirmelisiniz diyebiliriz. Onu onurlandırıp onurlandırmadığınıza bakmalısınız.
0: Pratik olarak peki neler yapmak gerekiyor Aynur Hanım?
1: Pratik olarak şöyle birkaç şey söyleyebiliriz yine. Bu konuyu ele alma yönteminle gurur duyuyorum dediğinizde mesela erkekler bu fırsatları yakalamaya çalışabilirler. Eğer gerçekten kadının yaptığı iyi bir şeyi görüyorsa bunu dile getirebilir ve ona söyleyebilir. Veya başkalarının önünde onun hakkında övgüyle konuştuklarında ya da onun önünden giderek onun için kapıyı açtığında, onun için yeni bir şey denediğinde aslında çok büyük, çok romantik ya da çok büyük şeyler olması gerekmiyor. Ama küçük şeyler olabilir bunlar. Ya da eşlerinin saçındaki veya kıyafetindeki değişikliği fark ettiğinde birçok kadın da bunu söyler aslında. Saçımı kestirdim ya da yaptırdım ama eşim fark etmedi bile.
0: Evet.
1: dile getirmedi bile. Ama kadınlar bu farklılıkların ya da yaptıkları şeylerin fark edilmesini beklerler ve bu da bir onurlandırmadır aslında. Veya toplum içinde ona fiziksel olarak şefkatli davrandığında, bir elini omuzuna attığında ya da elini tuttuğunda, ona gülümseyerek baktığında onurlandırılmış hisseder. Ya da annelerine veya başkalarına saygı göstermeyi çocuklarına öğrettiğinde babalar, bu da çok değerlidir. Gerçekten çocuklar bazen annesine babasına saygısızlık davrandığında babalar hiçbir şey demiyorsa o zaman bu doğru değil. Yani hem baba rolü açısından hem de eşini onurlandırmak açısından. Ve erkeklerle ilgili şeyler yerine daha çok aile gezilerini tercih ettiğinde ve eşleriyle ve yaptıklarıyla gurur duyduklarında erkekler o zaman kadın gerçekten onurlandırılmış hissedecektir. Bu konuştuğumuz pratik şeyler büyük şeyler değil.
0: Evet.
1: Çok gerçekten maliyetli ya da çok çaba sarf ettiren şeyler değil ama küçük eforlar ve belli alışkanlıklar, yani pratik yaptıkça normal otomatik davranış şeklini alacaktır. Önemli olan gerçekten düşünmek bu konuları ve eşini onurlandırmak için bu küçük şeyler yapılabilir.
0: Evet, biz iki programdır daha çok kadınların ihtiyaçlarından bahsettik ve erkeklerin evlilikte yapmaları gerekenleri konuştuk aslında. Tabii ki hatırlatmalıyız ki hiçbirimiz mükemmel değiliz ve hepimiz bu konularda hata yapıyor olabiliriz. Eminim ki erkek dinleyicilerimiz arasında karısına yeteri kadar değer vermediğini, onu layıkıyla onurlandırmadığını düşünenler de vardır belki. Ama kendinizi kötü hissetmeyin çünkü bizi değiştirebilen, hatta değiştirmek isteyen bir Tanrı da var. Eşinizi daha çok sevmek istiyorsanız yapmanız gereken ilk şey İsa'ya iman etmek aslında. Onu Rab ve kurtarıcı olarak kabul etmek. İkinci adım ise dua edip Tanrı'nın bizi değiştirmesini aslında istemek. Onun için bu problemleri yaşayan insanlar da varsa üzülmesinler. Tabii ki birçok pratik örnek de verdiniz Aynur Hanım. Belki onları deneyerek de evet, başlayabilirler.
1: Çaba da önemli kesinlikle. Hı-hı.
0: Evet, son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Çünkü zamanımızın da sonuna geldik. Programı yavaş yavaş kapatalım.
1: Evet, dediğiniz gibi bu konular önemli ama tekrar da altını çizmek istiyorum. Bizim yani evet davranış şeklimizi değiştirmekten de kendimiz sorumluyuz. Çünkü eğer ben bu konuda çaba sarf etmiyorsam hiçbir şey değişmeyecektir. Evet, hı-hı, ilk öncelikle tabii ki Rabbimizi değiştirmesini isteyebiliriz. Ama bize de çok büyük sorumluluk düşüyor. Ufak dokunuşlar çok önemli.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum Aynur Hanım size. Sevgili dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranta.com adresinden bizlere yazabilirsiniz. Ve bizi henüz takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese esenlik olsun.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa kimdir programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa kimdir programına hoş geldiniz. Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var toplumumuzda. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Tabii ki bunun en iyi yolu İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
2: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Bugün Vahiy 22:16 ayeti üzerinde konuşacağız. Bu ayette ben İsa kiliselerle ilgili bu tanıklığı sizlere iletsin diye meleğimi gönderdim. Davut'un kökü ve soyu benim. Parlak sabah yıldızı benim diyor. Bu ayetler üzerinde konuşacağız sevgili pastörümle. Bu bağlamda ben ilk sorumu sormak istiyorum pastörüm size. İncil'de İsa Mesih'i Davut oğlu olarak tanımlayan birçok ayet var. Nasıl İsa Mesih Davut oğlu olabilir? Ayrıca Davut'un soyu olması neden önemli?
1: Evet, bunu açıklamadan önce kutsal kitapta vaat ve antlaşma kavramları üzerinde biraz düşünmemiz lazım. Hı hı. Çünkü Mesih için Davut oğlu denmesi bu iki kavramla çok yakından ilgilidir. Ve Tanrı'nın tasarısını gerçekleştireceği, yani vaatlerini yerine getireceğini bir antlaşma ile pekiştiriyor. Yani vaat var ve bir antlaşma var.
0: Evet.
1: O zaman vaat kesinleşecek olan bir şeydir. Antlaşma ise bunun pekiştirilmesidir. Ve vaat Tanrı'nın gerçekleştireceği olaylardır aynı zamanda. Yani sadece bir fikir ya da olabilir gibi
0: bir durum
1: seçenek
0: mi?
1: Yok. Evet, öyle bir seçenek yok. Antlaşma ise vaatlerin temeli ve mühürlenmesidir diyebiliriz. Söylediğim gibi pekiştirilmesi, temellendirilmesi ve mühürlenmesidir diyebiliriz. Antlaşma koşulları Tanrı tarafından belirlenir. Bu da çok önemli. Yapılan kutsal kitapta yapılan bütün antlaşmanın koşulları Tanrı tarafından belirlenmiştir. Yani şöyle kısaca baktığımızda örneğin Nuh'la yapılan antlaşma var. İbrahim peygamberle yapılan antlaşma var. Sina Dağı'nda Musa ve Tanrı'nın halkıyla yapılan antlaşma var. Davut ile yapılan antlaşma var. Ve bir de Mesih ile olan yeni antlaşma var. Yani bunlar çok önemli, belirgin antlaşmalardır. İsa Mesih'in Davut oğlu olduğunu anlamak için Kral Davut'a verilen vaatlere ve onunla yapılan antlaşmanın koşullarına bakmalıyız. Tanrı'nın Davut ile yaptığı antlaşmaya bozulmaz antlaşma diyor. Bu İbranice tuz antlaşması olarak geçiyor orijinal metinde.
0: Hı hı.
1: Yani tuz özellikle o dönemde yiyeceklerin korunması için kullanılan bir maddeydi.
0: Hı hı.
1: Ve bugün de hala öyledir. Ona dayanarak bir tuz antlaşması, bozulmaz bir antlaşma anlamına geliyor. İsa Mesih'in de tuz ve ışık olun dediğinde yapmak istediği bir gönderme buradan geliyor olabilir. Ve bu bozulmayacak antlaşma Kral Davut'a vaat olarak veriliyor. Krallığı sonsuz krallık olacaktır. Ve yine o günlere baktığımızda Davut peygamberin günlerinde yaşayan Natan peygamber gelip şunu söylüyor. Şimdi yani Tanrı aracılığıyla söylüyor. Tanrı Natan peygamberi gönderiyor. Şimdi kulum Davut'a şöyle diyeceksin. Her şeye egemen Rab diyor ki halkım İsrail'e önder olasın diye seni otlaklardan ve koyun gütmekten aldım. Her nereye gittiysen seninleyim. Önünden bütün düşmanlarını yok ettim. Adını dünyadaki bütün adamların adı gibi büyük kılacağım. Adını dünyadaki büyük adamların adı gibi büyük kılacağım. Halkım İsrail için bir yurt sağlayıp onları oraya getireceğim. Bundan böyle kendi yurtlarında otursunlar. Bir daha rahatsız edilmesinler. Kötü kişiler de halkım İsrail'e hakimler atadığım günden bu yana yaptıklarım gibi bir daha onlara baskı yapmasınlar. Bütün düşmanlarının sana boyun eğmesini sağlayacağım. Rabbin senin için bir soy yetiştirecek, bilesin. Yani Rab burada Davut peygamberle, peygamber Natan aracılığıyla konuşuyor. Yani onun soyunun sonsuzluğu ve neler yapacağını anlatıyor.
0: Evet.
1: Ve devam eden ayetlerde de sen ölüp atalarına kavuşunca senden sonra oğullarından birini ortaya çıkarıp krallığını pekiştireceğim. Benim için tapınak kuracak olan odur. Yani Süleyman peygamberden söz ediyor.
0: Evet.
1: Ben de onun tahtını sonsuza dek sürdüreceğim. Bildiğimiz gibi Süleyman peygamber öldü. Davut da
0: öldü. Evet, burada sonsuzluk ifadeleri kullanıyor mu?
1: Evet, sonsuza dek sürdürmesi işte Mesih ile olan bağlarını oluşturuyor eski antlaşmada. Ben ona bağ olacağım, o da bana oğul olacak. Senden önceki kraldan esirgediğim sevgiyi hiçbir zaman esirgemeyeceğim. Onu sonsuza dek tapınağımın ve krallığımın üzerine atayacağım. Tahtı sonsuza dek sürecektir. Evet, yani burada bir sonsuz krallık kavramı var.
0: Evet.
1: Ve şimdi buradan İsa Mesih göğe yükseldikten sonra Pentekost günü oldu. Ve Pentekost gününde Petrus şöyle bir tanıklık yapıyor. Diyor ki, kardeşler size açıkça söyleyebilirim ki büyük atamız Davut öldü, gömüldü, mezarı da bugüne dek yanı başımızda duruyor. Davut bir peygamberdi ve soyundan birinin tahtına oturacağına dair Tanrı'nın kendisine ant içerek söz verdiğini biliyordu. Geleceği görerek Mesih'in ölümden dirilişine ilişkin şunları söyledi. O ölüler diyarına terk edilmedi, bedeni çürümedi. Tanrı İsa'yı ölümden diriltti ve biz hepimiz bunun tanıklarıyız. O Tanrı'nın sağına yüceltilmiş, vaat edilen kutsal ruhu babadan almış ve şimdi gördüğünüz ve işittiğiniz gibi bu ruhu üzerimize dökmüştür. Davut kendisi göklere çıkmadığı halde Rab Rabbime dedi ki ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur. Böylelikle İsrail halkı şunu bilsin ki yine buradaki İsrail halkı dediği zaman günümüzdeki siyasi İsrail'i anlamıyoruz. Ve İbrahim peygamberin soyundan gelen Tanrı'nın halkı anlamında kullanıyor.
0: Hı hı.
1: Ve evet böylelikle bütün İsrail halkı şunu bilsin ki Tanrı sizin çarmıha gerdiğiniz İsa'yı hem Rab hem Mesih yapmıştır. Ve hemen sonrasında ilginç bir şey oluyor. Bu sözleri duyanlar yüreklerine hançer saplanmış gibi oldular. Petrus ve öbür elçilere kardeşler ne yapmalıyız diye sordular. Petrus onlara şu karşılığı verdi. Tövbe edin. Her biriniz İsa Mesih'in adıyla vaftiz olsun. Böylece günahlarınız bağışlanacak ve kutsal ruh armağanını alacaksınız. Bu vaat sizler, çocuklarınız ve uzaktakilerin hepsi için Tanrımız Rabbin çağıracağı herkes için geçerlidir. Yani Elçi Petrus'un vaazından anlıyoruz ki kurtuluş, sonsuz krallık Mesih İsa'da gerçekleşti. Biraz uzun oldu ama özellikle yani tarihe gittiğimizde işte eski antlaşma dönemine baktığımızda şunu görüyoruz. Hani zaman içerisinde gerçekleşen olaylar var ama bunlar yine zaman içerisinde ve tarihte birleşiyorlar. Davut peygamber İsa Mesih'ten yaklaşık 1000 yıl önce yaşadı. Ve
0: evet,
1: İsa Mesih'in dönemine geliyoruz ve bunları birleştirmek kolay olmuyor bazen.
0: Evet, tabii ki şunu da görüyoruz ki aslında bu vaat dediğinde aslında ona iman eden herkesi kapsayan sadece işte İbrahim'in fiziksel olarak soyundan değil aslında iman ederek bu soya dahil olduğumuzu da görüyoruz aslında. Tabii ki yani hem soyu hem de Davut'un kökü olmaktan bahsediyor. Davut'un kökü olmak ne demek burada bu ayetlerde?
1: Hani bu iki cümleyi ayrı ayrı ele aldığımız zaman Davut'un kökü dediğinde Davut'un geçmişine doğru gidiyoruz. Soyu dediğinde de ileriye doğru gidiyoruz. Matta İncil'inde de Davut'un soyu diye başlıyor.
0: Evet.
1: Yani nedir? Orada aslında hem kökünü hem soyunu hepsini bir anlatıyor. Yani İsa Mesih'in geleceğiyle ilgili olarak. Ve bu konuyla ilgili olarak da şunu yazıyor. Rabbimiz İsa Mesih'in kudretini ve gelişini size bildirirken uydurma masallara başvurmadık. Onun görkemini gözlerimizle gördük. Mesih yüce ve görkemli olandan kendisine ulaşılan sesle "Sevgili oğlum budur, ondan hoşnutum" diyen Baba Tanrı'dan onur ve yücelik aldı. Kutsal dağda onunla birlikte bulunduğumuz için gökten gelen bu sesi biz de işittik. Peygamberlerin sözleri bizim için daha büyük kesinlik kazandı. Gün ağırıp sabah yıldızı yüreklerinize doğuncaya dek karanlık yerden ışık saçan çıraya benzeyen bu sözlere kulak verirseniz iyi edersiniz. Öncelikle şunu bilin ki kutsal yazılardaki hiçbir peygamberlik sözü kimsenin özel yorumu değildir. Çünkü hiçbir peygamberlik sözü insan isteğinden kaynaklanmadı. Kutsal ruh tarafından yönetilen insanlar Tanrı'nın sözlerini ilettiler.
0: Evet, zaten kutsal kitabı okuduğumuzda aslında Tevrat, Zebur ve İncil'den bahsediyoruz. Bir kurtarıcının geleceğinden bahsediyor, Davut'un soyundan bir bekleyiş var ve aslında dediğiniz gibi Matta'da bir soy kaydı veriliyor ve oraya bir atıfta bulunuyor. Tabii ki eski ahitle yeni ahitin aslında nasıl birbiriyle bir bütün olduğunu, eski ahitte var olan bir şeyin İncil'de nasıl tamamlandığını da görmüş oluyoruz böylece.
1: Evet, ve hatta şunu da ekleyebilirim. Yine Yeşaya peygamber İsa Mesih'ten 700 yıl kadar önce yaşamıştı. İşe'in kökü ortaya çıkacak, uluslara egemen olmak üzere yükselecek, uluslar ona umut bağlayacak diye söylediğinde, yani bir kök tanımı var. Evet. Ve gelecekte olan nedir? Ulusların kurtuluşu. Mesih'te gerçekleşecek kurtuluşu var.
0: Evet. Peki İsa Mesih Davut'un kökü ve soyu benim derken aslında bunu neden vurgulamak istedi? Neden bunu söyledi? Burada bize anlatmak istediği şey nedir?
1: Hani hep beklenen bir kurtarıcı umudu var. Yani Adem'le Havva'dan beri ve Mesih'in geleceğine dair Tanrı'nın halkında büyük bir umut vardı. Ama Mesih'in gelişi öyle tarih sahnesine bir anda çıkan bir olay gibi değildi. Yani bekleniyordu. Tanrı'nın tasarısı içine vardı. Ama ne zaman olacağı belli değildi. Ve İsa Mesih bunu söylerken aslında sizin beklediğiniz kişi benim. Kurtarıcı benim. Yani kutsal yazıları okuyorsunuz ama anlayamıyorsunuz demek istiyor. Ve ben beklenildiğiniz Mesih'im. Yani bunu anlatmaya çalışıyor. Ve az önce söylediğim ayetlerin, Yeşaya'daki ayetlerin devamında da yine İşe'in kökünden yeni filiz çıkacak diyor. Ve bu çıkan filiz Rabbin ruhu, bilgelik ve anlayış ruhu, öğüt ve güç ruhu, bilgi ve Rab korkusu ruhu onun üzerinde olacak. O yani yoksulları adaletle yargılayacak. Yani ezilenler için dürüstçe karar verecek. Yani Tanrı'nın egemenliğini kuracak. Bunu anlatmaya çalışıyor orada.
0: Evet. Tabii ki ayetin devamına da, bugünkü konumuzun ayetin devamına da baktığımızda İsa Mesih parlak sabah yıldızı olarak kendini tanımlıyor. Benzer bir ifade İncil 2. Petrus'ta da geçiyor. Oradaki ayette de geçiyor. Görüyoruz. İsa Mesih'in kimliğini anlamak açısından aslında bu ayetlerde ve tanımlarda vurgulanmak istenen nedir?
1: Evet, burada şimdi yıldız da dendiği zaman buna da farklı anlamlar yükleniyor. Ama sabah yıldızı biliyorsunuz artık karanlığın dağılmaya başladığı bir zamanda görülüyor.
0: Evet.
1: Ve bu bağlamda onlar Mesih'in gelecek olan kişi olduğunu, umutla beklenen kişi olduğunu vurgulamaya çalışıyorlar. Ve Petrus'ta geçen ayetlere baktığımız zaman hani orada şunu söylüyor. Rabbimiz İsa Mesih'in kudretini ve gelişini size bildirirken uydurma masallara başvurmadık. Onun görkemini gözlerimizle gördük. Mesih yüce ve görkemli olandan kendisine ulaşan sesle "Sevgili oğlum budur, ondan hoşnutum" diyen sesle Baba Tanrı'dan onur ve yücelik aldı. Kutsal dağda onunla birlikte bulunduğumuz için gökten gelen bu sesi biz de işittik. Peygamberlerin sözleri bizim için daha büyük kesinlik kazandı. İşte buradaki o sabah yıldızı nedir? Peygamberlerin sözleri daha büyük bir kesinlik kazandı anlamına geliyor. Ve bu yine Tevrat'taki peygamberlikleri anlamak için onlar bir peygamberlik verdiklerinde ileriye bakıyorlardı. Ama bunun zamanlamasını çok ayırt etmediler. Yani birkaç cümle konuştular ve bu birkaç cümle içerisinde Mesih ile ilgili birçok şey söylediler ve Petrus da burada peygamberleri Mesih'in gelişine ve gelecek olan o olduğuna dair tanıklık etmek için kullanıyor.
0: Evet. Şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

0: Radyo Maranata.
1: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
2: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. Bugün Vahiy 22:16 ayetler üzerinde konuşuyoruz. Bu ayetlerde ben İsa kiliselerle ilgili bu tanıklığı sizlere iletsin diye meleğimi gönderdim. Davut'un kökü ve soyu benim, parlak sabah yıldızı benim diyor. Ve biz bu ayetler üzerinde konuşuyoruz. Aynı zamanda birinci bölümde Davut'un oğlu ve Davut'un kökü olmak ne demek, ondan da bahsettik. İsa Mesih'in parlak sabah yıldızı olması ne demek diye konuştuk. Tabii ki önder olması, kurtuluşumuza önderlik etmesinden bahsettik. Bu bağlamda aslında bu parlak sabah yıldızı konusundan devam edecek olursak, İsa Mesih'in aslında ikinci gelişine atıfta bulunuyor mu diye de sormak istiyorum.
1: Aslında eski antlaşmaya baktığımızda, yani Tevrat bölümlerine baktığımızda birinci geliş ve ikinci geliş diye ayırt etmiyor. Yani Mesih gelecek. Tek bir olay var. Ve yine son zamanlar öğretisinde eskatoloji diyoruz. Mesih'in doğumundan başlayıp tekrar gelişine kadar geçecek süre tek bir olay olarak kabul ediliyor. Ve bu peygamberlik sözlerine baktığımız zaman da, yani eski antlaşmadaki peygamberlik sözlerine de baktığımızda, aslında Mesih gelecek ama bunun işte aşamaları nasıl olacağı çok fazla tanımlanmamış. Hatta Sayılar bölümünde putperest peygamber Balam var. Tanrı'nın altına lanet okuması için tutuluyor. Ama onun verdiği bir bildiride şunu diyor: onu görüyorum ama şimdilik değil, ona bakıyorum ama yakından değil. Yakup soyundan bir yıldız çıkacak, İsrail'den bir önder yükselecek, Moğolların alınlarını, Şetoğulların başlarını ezecek. Burada halkları söylese de, yani aslında nihai olarak biz baktığımızda bu Yakup soyundan çıkan, yani İbrahim peygamberin torunu Yakup'un soyundan çıkan yıldız Mesih'tir. Ve bu Mesih'in gelişini bir olay olarak görüyorlar. Yaşaya peygamberde de öyle. Mesih'le ilgili bildirileri var ama onun tekrar gelişi diye bir olay yok. Biz nasıl anladık bunu? İsa Mesih geldi, beden aldı, günahlarımızı üstlenmek için öldü, göğe yükseldi ve oradan tekrar gelecek. İşte bunu da gelişen vahiy kavramıyla açıklıyoruz. Yani kutsal kitapta bir olay başlıyor ve böyle hep Mesih'in tekrar gelişine doğru gidiyor.
0: Evet. Ama ilginçtir ki şeytanı tanımlarken de benzer ifadeler var. Seher yıldızı gibi ya da aslan gibi. Neden İsa Mesih ve şeytanı tanımlarken bu benzer tanımlar var kutsal kitap içerisinde?
1: Aslında bağlam farklı. Yani biz bunlara baktığımızda, okuduğumuzda aynı bağlamda göremiyoruz. Yani bir roman da okusak, başka bir edebi metin de okusak bir bağlama bakarız. Yani orada geçen aynı sözcük başka bir yerde aynı anlama gelmeyebilir. Kutsal kitapta da böyle. Ama işte yıldız, parlaklık, o dönemde şeytanın sahip olduğu o yüceliği göstermek için kullanılmış oluyor diye düşünüyorum. Ama aynı zamanda şeytan düşmüş bir melektir. Yani onu da öyle anlıyoruz kutsal kitaptan. Ama gerçek anlamıyla bu İsa Mesih'te gerçek anlamını kazanıyor. Ama öyle bir paralellik kurmamak lazım. Yani çoğu zaman bizi yanıltıyor. Bir de şu, belki burada şundan söz etmekte bir fayda var. Yorum bilim diye bir şey var. Yani bir yorum bilim dediğimiz zaman biz kutsal kitaba baktığımızda bunun anlamını çözmek istiyorsak, bir sözcükten çıkarsak ya da bir kavramdan çıkarsak, örneğin sabah yıldızı, onun yakın bağlamı ilk okuduğumuz paragraftaki anlamı oluyor. Cümleye bağlı, hatta ondan daha yakın bağlamı cümleye bağlı, cümle paragrafa bağlı, paragraf o bölüme bağlı, o bölüm o kitapçık içindeki yerine bağlı ve en sonunda İncil'e bakıyoruz, mektuplara bakıyoruz ve bütün kutsal kitaba bakıyoruz. Yani yorumlamak böyle oluyor. Ve biz bağlamı o zaman doğru bulabiliriz. Ama böyle yapmıyorsak, yani bir yere bakıyorsak yanılabiliriz ve kutsal kitapla ilgili tartışmaların önemli bir bölümü de bu yorum bilimdeki temel ilkelerin uygulanmamasından kaynaklanıyor.
0: Evet, anladım. Pastörüm, şunu da sormak gerekiyor tabii ki. İnsanlar ve bu dünya aslında günah nedeniyle karanlık içerisinde. Fakat İsa Mesih, yani parlak bir yıldız olarak bu karanlıkta fark edilebilir olduğunu ve ona iman eden herkesin de karanlıktan kurtulup ışıkta yaşayabileceğini bize gösteriyor. Bu anlamda İsa Mesih bir insandan, bir peygamberden daha fazlasının olduğunu anlıyoruz zaten. Bu nedenle bugün bu ışığa gelmek isteyen biri ne yapmalı? Çünkü biz program boyunca konuştuk, daha önceki programlarda da konuştuk İsa Mesih'in kimliğini anlamak açısından. Evet, o karanlığımızı aydınlatan ışık aslında. Gerçekten İsa Mesih'i tanımak isteyen, bu ışığa gelmek isteyen bir kişi ne yapmalı yaşamında?
1: Yani İsa Mesih'in ölümü ve dirilişiyle sağlanan kurtuluşu alçak gönüllülükle kabul etmelidir. Biz şunu çok sık görüyoruz. İşte böyle bir şey olabilir mi? Ya da Tanrı neden böyle bir kurtuluş tasarısı hazırlıyor? Yani Tanrı Tanrıysa, yani bizim onu aslında sorgularken dikkat etmemiz gerekiyor. Yani onun tasarısıdır ve biz insan olduğumuz için aynı zamanda kısıtlı bir anlayışımız olduğu için tam konuları değerlendiremiyoruz. Çünkü insanın değerlendirmesi algı alanına giren konularla sınırlıdır. Yani nereye bakabiliyorsak, neyi görebiliyorsak bütün bu gördüğümüz evrende bunlara göre düşünebiliriz, sonuçlar çıkartabiliriz ki çoğu da yanlış da oluyor. Yani bir süre sonra değişiyor, bir de bakıyoruz daha farklı olmuş. Yani bundan 2000 yıl önce işte bir tıp doktorunun yaptığı ameliyatı bugün yapsalar cezaevine koyarlar. Yani o zaman çok değişiyor. O yüzden biz Tanrı'yı anlayamıyoruz. O ruhtur. Ve o zaman Tanrı'ya baktığımızda, yani onun sağladığı kurtuluşu alçak gönüllükle kabul etmek gerekiyor. Ne anlattığını iyi düşünmemiz gerekiyor. Şöyle yazıyor yani kutsal kitapta: kardeşler, size açıkça söyleyebilirim ki büyük atamız öldü, gömüldü, mezarda bugüne dek yanı başımızda duruyor. Davut bir peygamberdi ve soyundan birinin tahta oturacağına dair Tanrı'nın kendisine ant içerek söz verdiğini biliyordu. Davut geleceği görerek Mesih'in ölümünden dirilişine ilişkin şunları söyledi: o ölüler diyarına terk edilmedi, bedeni çürümedi. Tanrı İsa'yı ölümden diritti ve biz hepimiz bunun tanıklarıyız. O Tanrı'nın sağına yüceltilmiş, vaat edilen kutsal ruhu babadan almış ve şimdi gördüğünüz ve işittiğiniz gibi bu ruhu üzerimize dökmüştür. Davut kendisi göklere çıkmadığı halde şöyle diyor: Rab Rabbime dedi ki, ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur. Evet, hani orada yine Davut peygamberle bir bağ oluşturuluyor, güçlü bir bağ oluşturuluyor.
0: Evet, aslında İsa Mesih geldiğinde tabii ki yani bir kurtarıcı, bir kral bekliyorlardı. Davut'un kendisi de bir kraldı zaten. Yani İsa Mesih'in de bir kral olması gerekmiyor muydu?
1: Evet, bir kraldı. Zaten kendisi de öyle söyledi. Ama sonsuz kraldı ve krallığı sonsuzdu. Yine kutsal kitabı yorumlarken ya da anlamaya çalışırken birkaç cümleyle nasıl özetleyebilirim diye sorabiliriz kendimize. Kutsal kitap neyi anlatıyor diye sorsak ne cevap verilebilir? Yani farklı farklı cevaplar olabilir. Ama şu cümleyle ifade edilebilir diye düşünüyorum: kutsal kitap kral olan Tanrı'yı ve onların işlerini anlatır. Yani her şeyin üzerinde egemen olan Tanrı, kral olan Tanrı'dır. Ve Tanrı'nın böyle bir ünvanı kullanması dünyasal kralların üzerinde olduğunu ifade ediyor. Dünyasal krallar var. İnsanlar bu dünyasal krallara bakıyorlar ve bu dünyasal kralları nasıl onların efendisi ise ben de bütün evrenin, yaratılışın kralıyım, efendisiyim diye bizim anlayacağımız şekilde bir dil kullanıyor.
0: Evet.
1: Ve biz
0: şeyi soracaktım size. O dönemdeki insanların o beklediği kral beklentisi nasıldı peki? Biraz ondan da bahsedelim. Çünkü İsa Mesih geldiğinde ki aslında onların beklentileri yaptıklarını biraz etkileyen bir durum oldu sanki.
1: Evet, doğru. İşte yine bu eski antlaşmada, yani Tevrat peygamberliklerine baktığımız zaman Mesih gelecek ve İbrahim'e verdiği vaatlere bağlı olarak nedir? Bunların hepsi gerçekleşecek diye düşünüyorlardı. Ve o dönemde özellikle Yahudi milliyetçileri toprak vaadine odaklanıyorlardı. Ve Davut'un zamanında da en çok toprakları genişlediği için Mesih'in de bu toprakları pekiştireceğini, egemenliğini kuracağını düşünüyorlardı.
0: Dünyasal yani, bir krallık
1: dünyasal bir krallık doğru.
0: İstiyorlardı.
1: Siyasi bir krallık bekliyorlardı. Ama Mesih tam tersi oldu. Onların beklediği gibi olmadı. Benim krallığım bu dünyadan değildir diyor. Hatta çarmıha gerilmeden önce Vali Pilatus'un önüne çıktığında onunla konuşuyorlar. İşte Yahudiler onu öldürmek istiyorlar. Ve Vali Pilatus İsa ile konuşuyor. Yani bir şey göremiyor. Ama onun kral olduğunu duyması Vali Pilatus'u tedirgin ediyor. Çünkü o dönemde de tek kral var Roma kralı. Yani evet. Onun dışında başka kral olmaması lazım diye düşünüyor. Gelip ince bir soru soruyor. Diyor ki yani İsa'yı çağırıyor aslında. Sen Yahudilerin kralı mısın diye soruyor. Çünkü neden Yahudilerin kralı mısın diye soruyor. Başka bir kral olsa Roma kralının üzerinde başka bir kral olamaz. Yani bu evet. Mümkün değil. Ve İsa da şöyle karşılık veriyor. Bunu kendiliğinden mi söylüyorsun yoksa başkaları mı sana söyletti? Pilatus ben Yahudi miyim dedi diyor. Ve devam ediyor işte seni bana kendi ulusun ve başkâhinlerin teslim etti diyor. Ne yaptın? İsa şu cevabı veriyor. Benim krallığım bu dünyadan değildir diye karşılık verdi. Krallığım bu dünyadan olsaydı yandaşlarım Yahudi yetkililere teslim edilmemem için savaşırlardı. Oysa benim krallığım buradan değildir. Yani bu sözler bu sorunuzu özetliyor, iyi anlatıyor diye ifade ediyorum. Yahudiler aşırı milliyetçiydiler ve dünyasal bir krallık peşindeydiler. Ama İsa'nın krallığı ise evrensel bir krallıktı, ruhsal bir krallıktı. Ve bu ruhsal krallıkta onun öncelikli zaferi ölümün yenilmesidir ve bunu da başardı.
0: Evet. Zamanımızın da sonuna geliyoruz ama şöyle sormak istiyorum aslında. Vahiy 22, 16. ayetleri okuduk. Bu ayetlere baktığımızda İsa Mesih'in kimliğiyle ilgili, tanrısal yönüyle ilgili olarak ne anlamamız gerekiyor bizim tam olarak? Nasıl bir bakış açısıyla bakmamız gerekiyor? Nasıl adımlar atmamız gerekiyor? Bu kimliği kavradığımızda, bu bilgiyi, bu gerçeği anladığımızda atmamız gereken adımlar nedir? Ve aslında tam olarak buradan bizim anlamamız gereken şey nedir?
1: Yani İsa Mesih yeryüzüne geliş amacı insanları günahın ölüm gücünden kurtarmaktır.
0: Evet.
1: Yani yoksa başka bir kendisinin buna ihtiyacı yoktu. Kelam olarak sonsuzlukta vardı. O yeryüzüne geldiği zaman ne oldu? Bozulan o ilişkiyi tekrar yeniden kurmak istedi. Bütün insanları Tanrı ile barıştırmak istedi. Aynen. Onlara sonsuz yaşamı vermek istedi. Ve bunu yapmak için de çarmıhta günahlarımızı üstlenmek için öldü ve üçüncü gün dirildi. Şimdi göğe yükseldi ve tekrar gelecek. Yani onu bekliyoruz. Ve Paulus da müjdeyle ilgili olarak bu konuda yine başka bir zaman konuşurken şunu söylüyor başka bir tanıklığında, savunmasında. Ben de size müjdeyi duyuruyorum. Biz de size müjdeyi duyuruyoruz diyor. Tanrı İsa'yı diriltmekle atalarımıza verdiği sözü onların çocukları olan bizler için yerine getirmiştir. Yani Mezmur'da dediği gibi sen benim oğlumsun bugün ben sana baba oldum. Tanrı onu asla çürümemek üzere ölümden dirilttiğini şu sözlerle belirtmiştir. Size Davut'a söz verdiğim kutsal ve güvenilir nimetleri vereceğim diyor. Bunun için başka bir yerde şöyle diyor kutsalının çürümesine izin vermeyeceksin. Evet İsa diridir ve yaşıyor ve bugün yaşadığı için de biz imanla ona bakabiliriz, ona güvenebiliriz hayatımızın her alanda.
0: Evet, dediğiniz gibi Tanrı'nın vaatleri var ve vaatleri mutlaka yerine gelir. Bu konuda Tanrı'ya güvenebiliriz ve İsa Mesih'in kurtarışına da güvenebiliriz diyoruz. Süremizin sonuna geldik. Sevgili dinleyicilerimiz, teşekkür ediyorum sizlere. İsmail Bey, sizlere de çok teşekkür ediyorum. Değerli dinleyicilerimiz, soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranta.com adresinden bize yazabilirsiniz. Bizi sosyal medya platformlarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

0: Hepsi ve daha fazlası. Radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

0: insan çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
3: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Tüm iyiliğin kaynağı, sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin, bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da. Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

toprakları. Tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmıştır. Peki Hristiyanlık bu topraklarda nasıl yer edindi? Sonradan mı ortaya çıktı, yoksa bu topraklarda mı doğdu? Gelin Hristiyanlığın öyküsünü bu programda birlikte keşfedelim. Anadolu ve Hristiyanlık programı başlıyor.

0: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Anadolu ve Hristiyanlık programımıza hoş geldiniz. Anadolu toprakları binlerce medeniyete ev sahipliği yapmış, birçok inanç ve kültürü kucaklamıştır. Biz bu programda Hristiyanlığın Anadolu topraklarında nasıl var olduğunu ve nasıl günümüze dek ulaştığını konuşuyor olacağız. Programımıza başlamadan önce hemen hatırlatmak istiyorum. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube sayfamıza abone olarak birçok içeriğe ulaşabilirsiniz. Stüdyo konuğum Doktor Behnam Konutkan. Hoş geldiniz Behnam Bey.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Teşekkürler. Siz nasılsınız?
1: Çok teşekkürler. Yorgunum. Uzak bir yerden geliyorum.
0: Evet, hoş geldiniz. Bugün Anadolu'da kilise babalarıyla ilgili konuşacağız. 2. yüzyıl ve 4. yüzyıl arasında kilise babaları devrini görüyoruz. İlk olarak aslında kilise babası ne demek diye sormak istiyorum Behnam Bey.
1: Çok önemli bir konu. Kilise babaları, kilise tarihinde gerçekten önemli rol oynadılar. Az önce söylediğiniz gibi 2. ile 4. yüzyıl dilimi içinde kilise babaları, yani önder. Kilise babası biraz garip ama öyle diyorlar. Fakat önder demektir. Kilise önderleri, kilise ilahiçileri. Elçilerden sonra, İsa Mesih'in elçilerinden sonra kilise tarihinde önemli rol oynadılar. Kutsal kitabı yorumladılar. Sapkınlıklara karşı, yani inanca gelen sapkınlıklara karşı mücadele ettiler. Kitaplara yazdılar ve çok önemli hizmetlerde bulundular.
0: Evet, peki herkes kilise babası olabilir mi? Yani kilise babası diyebilmek için ne yapmış olması lazım?
1: Yani olabilir herkes. Bu bir Rab'in lütfudur. Eğer Rab o lütfederse bir kişiye, sıradan bir imanlıya, eğer Rab lütfederse, o kişi kendini yetiştirirse ve kilise içinde önemli noktalarda hizmet ederse ve Rab ona bilgelik vererek yeni yeni kitaplar, yeni yeni teolojiler üretirse kilise babasıdır. Yani önderdir. Aslında önder demektir.
0: Anladım. Tabii ki tarihe baktığımızda birçok kilise babası var ki imanları için öldürülmüş: Ignatius, Polikarp, Antakyalı, Teofilos, Sardisli Meliton, İrenius gibi. Kısaca bahsedebilir misiniz? Nasıl öldüler? Kimlerdi bunlar?
1: Yani Rab İsa dedi ki, çok net söyledi: eğer biri benim ardımca gelirse haçını taşıyacak. Haç her zaman ölme hazır olmaktır. Rab'in çocuğu, yani bir Hristiyan, her zaman sağa sola gitmeye hazır. Her zaman üç şeye hazır olmalıydı bir Hristiyan. Müjdeyi anlatan bir Hristiyan. Her an ölüme hazır olmalı. Yani şehit olmaya hazır olmalı. Her an başka bir yere taşımaya hazır olmalı. Rab çağıracaksa benim müjdemi ilet oraya. Gitmeye hazır olmalıdır. Bu nedenle şehitlik önemli bir noktadır Hristiyan hayatında. Ve ilk 4. yüzyıla kadar çok şehit verdi, ama tarih bunu gösteriyor. Tarih boyunca en çok şehit veren kilise tarihidir. Bugün bile, 20. yüzyılda bile çok şehitler verdiler. Ve bunlar seve seve kanlarının dökülmesine. Ve Kabrianus diyor ki, ne diyor biliyor musun? Diyor ki şehitlerin dökülen kanı kilise için tohum oldu. Kilisenin büyümesi için, kilisenin bereketlenmesi için. Örneğin kaç yıl önce, o 12 yıl önce, belki daha fazla, Malatya'da üç kardeşimiz şehit edildi, değil mi?
0: Evet.
1: Ve şehit edildiği an, duyduğum an, Rab dedim, bu olay kilisenin büyümesi için, canlanması için olsun. Çok insanın kiliseden ayrılması için değil diye dua ettim. Ama hamdolsun o kardeşlerimizin şehit edilmesi kiliseyi birleştirdi, kiliseyi güçlendirdi.
0: Evet. Peki bu kilise babaları nasıl öldüler? Biraz bilgi verebilir misiniz öğrenmek isteyenler için?
1: Yani ilk 3. 4. yüzyıla kadar anlatamayacak kadar zorluklarla, yani Romalı devriydi. Romalılar, Nerolar döneminde bazıları, örneğin mesela atıyorum ki Ignatius diye bir işi var. Değil mi? Ignatius Antakya'daydı ve Patrik'ti. Çok güzel, çok inanlı bir önderdi. Onu yakaladılar. Zincirlerle Antakya'dan yürüterek Roma'ya götürdüler. Bir şenlik vardı ve onu aslanlara atacaklar diye. Ama bu Allah'ın adamı ölümü bile bile gideceğini bildiği için yolda 7 mektup yazdı kiliselere. 7 mektup, yani İncil'de olmayan 7 mektup yazdı ve teşvik etti insanları. Ve Roma'ya verdiler, arenaya koydular, aslanları attılar. Aslanlar onu parçaladı ama o bütün arenadaki insanları böyle elini uzatarak kutsadı, bereketledi ve öldü.
0: Evet.
1: Yani başka bir işi var, örneğin Polikarp. Bu dediğimiz Ignatius, kendisi Antakyalıydı ve çok mektuplar yazdı. Ama Polikarp çok önemlidir. İzmirli Polikarp, Yuhanna'dan sonra, yani İncil yazarı, Yuhanna'nın öğrencisiydi. Yuhanna'dan sonra İzmir episkoposu oldu. 86 yaşındaydı. Onu yakaladılar. Götürdüler, dediler ki İsa Mesih'i yatsı. O dönemde Roma kralları kendilerine tanrı unvanı veriyorlardı. Yani Kyrios. Kyrios Grekçe'de Rab demektir. Biz İsa Mesih'e Kyrios diyoruz. Ama bu insanlar, Rab'i seven bu insanlar, krallara Kyrios demedikleri için yakaladılar. Ve bu adamı ceza vereceklerdi. Oranın işte komutanı ona yaklaştı. Dedi ki, Polikarp dedi, sadece de ki İmparator Kyrios'tur, seni bırakacağız. Dedi ki 86 yaşındayım ve bugüne kadar Rab bana hiçbir zarar vermedi, bereketten sonra benim uğruma ölen Rab'i nasıl inkar edeyim? Ve onu bir oduna koydular, yaktılar, biliyor musunuz?
0: Çok acı gerçekten.
1: Ya ama onun o yakılması yine kiliseye bereket oldu. Yani kilisedeki insana yılmadılar. Ve bu haç taşımadır. Her bir Hristiyan buna hazır olmalı.
0: Evet. Tabii ki birçok kişi var böyle. Hepsini tabii burada sayamıyoruz ama okumak isteyen olursa aslında araştırabilirler. Birçok isim var bu şekilde ölen kilise babaları arasında.
1: Yani kitaplar çok yazıldı. İnternete gitsin, Hristiyan şehitleri isteyip araştırabilir. Tabii bizim zamanımız yok ki burada hepsini anlatabilin.
0: Evet.
1: Binlerce. Ama önemli bazı kişilerden söz edebiliriz yani.
0: Evet. Kapadokyalı babalar olarak geçen önderler de var aslında Hristiyanlık tarihi içerisinde ve manastır hayatını özümsemişler. Kim bu önderler ve manastır hayatı nasıl bir yaşam biçimi? Bu da çok merak edilen aslında toplumda.
1: Kapadokya şey. Biliyorsunuz Türkiye'dedir ve önce zulümlerden kaçan birçok Hristiyan oraya sığındı. Yer altı şehirler yaptılar. Kapadokyalı kilise babaları, yani kilise önderler, kilise tarihinde çok önemli konumdalar. Kutsal kitabı güzel yorumladılar ve sapkınlara karşı İsa Mesih'in tadrılığını ve kutsal ruhu savundular. Şimdi bunlar üç önemli kilise babası vardı. İlginç ki bunlardan ikisi kardeştirler, biliyor musun? Çok kardeş. Hatta örneğin Büyük Basilios var ya, Büyük Basilios ve onun kardeşi Gregorios. Babaları Diokletin 3. yüzyılda Diokletin'in zulmünden kaçtı, dağ ormanlarda saklandı kaç yıl. Diokletin 303'te terk ettikten sonra, yani tahtı, ve onun ölümünden sonra ortaya çıktılar. Çok güzel okul okudular. Aslında onların kız kardeşi Makrina vardır. Söz etmiyorlar, hani bir bayan olduğu için. Ama bu iki büyük önderi yetiştiren ablaları Makrina'ydı. Ve bunlardan biri Büyük Basilios, İsa'dan sonra 324'te Kayseri'de çok iyi eğitim gördü. Ondan sonra ikinci Nissalı şeydir. O da Nevşehir tarafında bir yerdir, Gregorios. O da 331'de doğdu. Bu büyük, az önce söyledi, Büyük Basilius'un kardeşiydi. Ve Nazi Anslı Gregorius, yani Aksaray'da, orada bekarlar köyü vardı. Bunlar üçü de çok önemliydi. Ve Hristiyan dünyasında manastır hayatını da onlar ingettirdiler. Yani onların düşüncesine göre biz dünyadan ayrılalım, günahtan ayrılalım, uzaklaşalım ve tamamen hayatımızı Tanrı'ya adayalım, okuyalım, düşünelim, yeni şeyler üretelim, vaazlar üretelim ve kiliseye yararlı olalım. Ve gerçekten faydalı oldular. Hatta bu insanların döneminde Nusaybinli Süryani Efrem vardı. Onunla da danıştılar. Ve bu adamlar, bu kilise önderleri Nusaybinli Süryani Mor Efrem. O da yazardı, çizerdi. Dediler ki kutsal ruhun gitarı unvanı verdi. Çünkü binlerce şiir yazdı. Hatta dediler ki bu babalar eğer kutsal kitap kaybolursa onu Mor Efrem'in yazdığı şiirlerde bulabiliriz. Bu nedenle ona kutsal ruhun gitarı diye unvanını verdiler.
0: Yani aslında Tanrı'ya tam olarak odaklanmak için böyle bir manastır hayatını tercih ediyorlar. Orada bir eğitim var mıydı? Ne yapılıyordu?
1: Manastırlar o dönemde ve orta çağda manastırlar üniversiteydi. Şu anda dünyada en büyük üniversite Oxford Üniversitesi, Cambridge Üniversitesi, ondan sonra Harvard Üniversitesi hepsi manastırdı, biliyor musunuz? Hepsinin yeri manastırdı, orijinal manastırdı. Ve manastırdaki insanlar boş değil, bütün gün çalışıyorlardı, bütün gün yorum yapıyorlardı, teoloji üretiyorlardı. Boş şeylerle uğraşmıyordu. Hep Tanrı'nın sözüyle uğraşıyordu. Kutsal ruh, kutsal kitabı ellerinden bırakmıyorlardı. Okuyorlardı, kutsal ruh dua ediyorlardı, yorumluyorlardı. Ve çok katkı oldular. Yani boş boş gidip de sadece yemek yemek için yatmak değildi bunların hayatı.
0: Evet, tamamen Tanrı'ya odaklı bir yaşam. Aynı zamanda tabii ki çok güzel şeyler de çıktı.
1: Ve orta çağda birçok bilim adamı hepsi manastırda yetişmiş insanlardı.
0: Evet. Aynı zamanda güzel bir eğitim alıyorlardı.
1: Çok güzel, evet.
0: Genel olarak baktığımızda aslında zulüm gören kilise babalarını görüyoruz. Manastır hayatını seçen kilise babalarını görüyoruz. Çok derin bir konu ve birçok da aslında kilise babası var konuşacağımız. Ama şimdi kısa bir araya gidelim. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.
2: Radyo Maranata.
3: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
4: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
5: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: ve sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Şu soruyla devam etmek istiyorum ben Behnam Bey. Doğu'da hangi kilise babaları vardı? Kilise tarihi içerisinde nelerle mücadele ettiler, neler yaptılar? Birçok isim var. Siz onlardan biraz bahsederseniz.
1: Doğu'da zaten 3. 4. yüzyıla kadar hemen hemen bütün kilise önderleri Doğu'dandı. O doğudandı. Ama en önemlilerden birini söyleyeyim. Şimdi altın ağızlı Yuhanna diye birisi vardı. Christos Homos'tur. Yani altın ağızlıdır. Niye altın ağızlı demiş? Çünkü bu adam gerçekten imanlıydı. Ve elinde kutsal kitabı alarak İstanbul sokaklarını caddede dolaşıp İncil'i insanlara anlatıyordu. Çok güzel konuşuyordu. Bu nedenle altın ağızlı adını koydular. İstanbulluydu ve İstanbul'u dolaştı. İncil'i anlattı. Zaten ilk bu iman edenler insan Mesih'in yani kutsal ruhla dolunca o İncil'in müjdesini anlatmak istediler. Çünkü güzel bir haberdir. Müjde nedir? Güzel bir haber. Müjden varsa hemen anlatırsın. İncil de müjdedir, iyi haberdir. İncil şunu yap, bunu yapma şeriat kitabı değildir. İncil, Rab İsa diyor ki ben onlarda yaşam olsun, bol yaşam olsun diye geldim. Ve altın ağızlı Yuhanna gibi kilise önderleri bu yaşamı İnsanlara anlatmak için uğraştılar. İncil müjdedir. İncil insanların kurtuluşu için müjdedir. Günah ne kadar günahlı olsun ol, Rab tövbe edersen sen aziz konumuna gelirsin. İsa Mesih'in dünyaya gelişiyle bir lütuf çağı başladı.
0: Evet.
1: Mesih'in döneminde karanlıklar vardı. Ama Mesih'in dünyaya gelişi karanlık gitti, lütuf çağı başladı. Lütuf Tanrı'nın insanlara merhamet ettiği bir çağ geldi. Ve Mesih'in doğumuyla kadın erkek bir oldu. Uluslar bir oldu. Yunanlılar, Yahudiler bir oldu. Çünkü hepsi Mesih'te bir oldular Tanrı'nın ruhu. İşte güzelliği budur.
0: Evet. Kesinlikle. Birkaç isim daha var aslında. Şeyi de merak ediyorum. Süryani, Mor Efrem, Nusaybinli, Mor Yakup. Bu Mor aslında nedir anlamı?
1: Şimdi Mor Süryanilerin kendi azizlerine verdiği bir unvadır. Mor aslında efendi demektir. Ya da aziz demektir. Süryanice'de, Mesiha'de Mor diyorlar. Mor Yeşuh. Mor Yeşuhmşo diyorlar. Ama bunu veriyorlar. Aslında bana göre Mor söylenmemeliydi. Aziz diyeceklerdi ya da önder diyeceklerdi. Şimdi biliyorsunuz Hristiyanlık daha önce programlarımızda anlatmıştık. Urfa'dan doğuya doğru gitti ve Süryani toplumu iman etti. İşte 3. yüzyılda Mor Efrem Nusaybinliydi. Babası bir toplumun putperest önderiydi. Ama bu adam 19 yaşındayken Mesih'le tanıştı, iman etti. Ve iman ettikten sonra bu hiç şey olmadı, böyle papaz, rahip olmadı bu adam. Ama tamamen kilise içinde bir edebiyatçıydı. Ve binlerce şiir yazmış. Ve bu şiirlerin çoğu kutsal kitaptan, İncil'den alınmış şiirlerdir. Ve onun kitapları yani Süryanice yazıldı, sonra İngilizce çevirdiler. Daha sonra Kültür Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanı bu Mor Efrem'in şiirlerini Türkçeleştirdi. İsteyen bulabilir Süryani Mor Efrem kitabı diye. Ve gerçekten kiliseye ışık olmuş bir adamdır. Bu nedenle ona kutsal ruhun gitarı diye söylendi. Çünkü özel bir makamla onun şiirleri söyleniyor. Hala söyleniyor. Şimdi yine de Nusaybinli Yakup diye, Mor Yakup diyorum. Bu da çok iyi şiirler yazmış. Farklı Mor Efrem'den farklı şiirler yazmış. Ve onun şiirleri hala kilisede dualarda okunuluyor. İlahiler olarak söyleniliyor. Ve bu kişi de kendini yetiştirmiş ve kutsal kitap yorumu yapan ve insanlara vaaz eden güzel bir insandı Yakup. Bir de bir tane daha Yakup var. Burada onlu Yakup dediğimiz bir kişi vardır. Bu adam Suruçludur. O dönemde o bölge hepsi Hristiyanlarla doluydu. Ve bu adam ona Burdonlu Yakup diyorlar. Batırlar ona onu diyorlar. Çünkü yırtık pırtık elbise giyiyordu. dolaşıyordu ve Bizans kilisesi o dönemde Süryani Ortodoks kilisesine baskı yapıyordu. Ama bu adam Yakup diyelim, burada onu Yakup ya da Mor Yakup, kiliseyi toparladı. Ta İstanbul'a kadar geldi. Şehirleri dolaştı, köleri dolaştı ve oradaki halk için papazlar, önderler atadı. Hı hı. Kilisenin yeniden kendine gelmesini, toparlanmasını sağladı. Evet, önemli bir kişidir bu kişi de.
0: Evet. Aslında baktığımızda hepsinin büyük çabaları var. Şehirlerle belki oradaki insanları toplayarak çok önemli hizmetleri olmuş zamanında. Baktığımız zaman birçok Hristiyan kilise babası da zulüm görmüş ve acı şekillerde ölmüşler. İmanlarını inkar etmedikleri için, İsa Mesih'e bağlılıklarından vazgeçmedikleri için öldürülmüşler. Canlarını kurtarmak için o an inkar edemezler miydi? Ya da canlarından vazgeçecek kadar İsa Mesih'e bağlı olmaların nedeni neydi aslında Behnam Bey?
1: Mesih'e olan sevgileri ve Mesih'ten aldığı o bereket asla inkar edemezdi. Hatta Süleym Diokletin zamanında büyük büyük zulümler vardı. Çok kişi şehit edildi. Hatta yeni bunları kurtarmak için yeni bir kağıt getirdiler, imzaladı. Dediler ki bakınız bu kağıdı imzalayınız. Biz gizli olsun dediler. Halka da söylemeyin. Sadece deyiniz ki biz Mesih'i değil, biz imparatoru destekliyoruz, beğeniyor diye bir kağıt yazın. Gizli olarak sizi bırakacağız. Onu da asla kabul etmedi, reddettiler. Mesih'in sevgisinden Paul diyor ki kim bizi ayıracak?
0: Evet.
1: Ölüm mü? Aslında o ayetleri okumak lazımdır değil mi? Biraz sonra okuyacağım o ayetleri. Romalılar 8. bölümde, hı hı. 8. bölümde o ayetleri okumamız lazımdır değil mi? Ve bu imanlılar o şekilde davrandılar. İmanlarını inkar etmediler. Her ölen bir kardeş için gidiyorlardı diyor Rab, şükür olsun. Çünkü Hristiyanlıkta ölüm yoktur kardeşim. Hristiyanlıkta ölüm yeni bir başlangıçtır. Gökte Tanrı ile birlikte ebediyen olmaktır. Ve bu nedenle canlarını sona kadar sevmediler. Ve o ayetleri okuyacağım şimdi sevgili dinleyicilerimiz için. Romalılar 8. bölümden ve 31. ayetten sonra okuyacağım. Göreceksiniz ki Paulus o dönemde bile bunu anlatıyor. Diyor ki öyleyse buna ne diyelim? Tanrı bizden yanaysa bize kim karşı olabilir? Öz oğlunu bile esirgemeyip onu hepimiz için ölüme teslim eden Tanrı onunla birlikte her şeyi bağışlamayacak mı? Tanrı'nın seçtiklerini kim suçlayacak? Roma İmparatorluğu, o Neronlar, krallar hep suçladılar. Ama diyor kim suçlayabilir diyor. Diyor ki öz oğlunu yani İsa Mesih'i bile esirgemeyip onu hepimiz için ölüme teslim eden Tanrı onunla birlikte bize her şeyi bağışlamayacak mı? Tanrı'nın seçtiklerini kim suçlayacak? Onları aklayan Tanrı'dır. Kim suçlu çıkaracak? Ölmüş üstelik dirilmiş olan Mesih İsa. Tanrı'nın sağındadır ve bizim için aracılık etmektedir. Ve bakınız soru şudur diyor. Mesih'in sevgisinden bizi kim ayırabilir? Sıkıntı mı? Elem mi? Zulüm mü? Açlık mı? Çıplaklık mı? Tehlike mi? Kılıç mı? Yazmış olduğu gibi senin uğruna bütün gün öldürülüyoruz. Kasaplık koyun sayılıyoruz. Ama bizi sevenin yani Tanrı ve İsa Mesih bizi sevenin aracılığıyla bu durumların hepsinden galiplerden üstünüz. Eminim ki ne ölüm, ne yaşam, ne melekler, ne yönetimler, ne şimdiki, ne gelecek zaman, ne güçler, ne yükseklik, ne derinlik, ne de yaratılmış başka hiçbir şey bizi Rabbimiz Mesih İsa'da olan sevgisinden ayırmaya yetecektir. Haleluya. Ve bu insanlar canlarını seve seve verdiler Mesih'in sevgisi uğruna. Budur bizi ayakta tutan. Bugün de dünyanın birçok yerlerinde, Afrika'da, Orta Doğu'da her gün işitiyoruz insanlar öldürüyor. İşitiyoruz ki Mısır'da kilisede dua ederken insanlar gidip onları öldürüyorlar. Yine yılmıyorlar bunlar. Çünkü Mesih'in sevgisi galiptir.
0: Evet. Tabii ki insan gerçeği bilirse ve o sevgiyi tatmışsa hiçbir şey onu ayıramaz.
1: Sorunludur. Bütün mesele imanla. Hı-hı. Sadece akılla Mesih'i tanımak değildir. İmanla. Kutsal ruhun yerimizde, o içimizde oldu mu yenileniyor insan. Artık Mesih'in mayasıyla mayalanıyor. Maya nedir? Maya hamuru mayalar. Mesih'in mayası, Mesih'in öğretileridir. İncil'deki öğretilerdir. İncil'deki ahlaktır. İncil'deki sevgidir. O yüreğimizde oldu mu bizi tamamen farklı kılar. Artık bakışımız değişiyor, görüşümüz değişiyor, düşüncemiz değişiyor. Ve sadece ve sadece insanları sövmeye başlarız. Hiç kimse düşmanımız olmaz o zaman.
0: Evet. Şunu da merak ediyorum aslında. Tanrı neden kendisine iman eden insanların bu şekilde öldürülmesine izin de veriyor? Yani onların ölümü Hristiyanlığın Anadolu topraklarına yayılmasına da nasıl bir etkisi oldu aslında?
1: Aslında çok ne söyleyeyim sana. Kilisenin büyümesi sıkıntılar sayesinde oldu. Hı hı. Bakınız, rahatlık dönemi olunca Hristiyan kiliseler uyuşuk oluyor. Hı hı. Ama zulümler daima kilisenin imanda büyümesini, imanda gelişmesini sebep olur. Örneğin Rusya'da 70 yıl boyunca ya çağımızda Hristiyanlık yasaklandı. Birçok papaz, birçok pastör akıl hastanesine atıldı. Kitap-ı Mukaddesler yasaklandı. Ama imanlıların, gizli imanların diz üzerine dua etmesiyle o sistem yıkıldı. Hı hı. Rab getirdi, insanlar sistem yıkıldı. Herkesin korktuğu o kubinizm sistem, Tanrı'ya karşı sistem yıkıldı. Ama kilise şimdi çok büyüdü orada. Ve anlatılıyor ya, anlatıyor, ben de okudum. Komünizm yıkıldıktan sonra milyonlarca İncil, insanlar istediler İncil. Ve şimdi kilise toparlandı, kilise kendi geldi. Budur. Zulümler bizi yıldıramaz. Zulümler Hristiyanları yıldıramaz. Bilakis güçlendirir onları.
0: Evet. Tanrı peki neden izin veriyor?
1: Tanrı'nın iradesini bilmiyoruz. Biz dua ederken diyoruz ki ya Rab, gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin isteğin olsun, değil mi? Hı hı. Eğer benim ölmeme, şehit olmama Rab izin veriyorsa demek ki bir nedeni vardır. Başka insanlar gelecektir. Daha önce de söyledim, şehitlerin dökülen kanı kilise için tohum oldu. Kilisenin, hı hı, büyümesine sebep oldu. İmanların güçlenmesine, iman, yani Hristiyanların bir olmasına sebep oldu.
0: Evet, aynı zamanda zaten ölüm bir son değil Hristiyanlar için, değil mi?
1: Çünkü... Asla Paulus diyor ki Paulus İncil'de buna uyku diyor. Biliyorsun, hı-hı, buna uyku diyor. Yani biz uyuyoruz, yeni bir yaşama kavuşuyoruz ve Tanrı'nın huzurunda olacağız ebeder ebedince. Orada Tanrı bizimle ilgilenecek, Tanrı gözlerimizi, gözyaşlarımızı silecek, Tanrı bize baba olacak ve biz ona oğullar olacağız. Bu hep, ama orada biz melekler gibi olacağız. Orada, hı-hı, orada ne evlilikler olacak ne de evlendirilmeler olacak. Tamamen melekler gibi olacağız.
0: Evet.
1: Ve orada işaret ihtiyacımız yok, Tanrı bizi aydınlatacak.
0: Evet, nereden geldiğimizi ve nereye gideceğimizi bilince ölüm de aslında çok korkutucu bir şey olmuyor bizler için.
1: Asla. Çünkü gözlerimizi kapadığımızda gökte Rab'in huzurunda. Biz Hristiyan cenazesinde diyoruz ki intikal etti. Yani birisinin cenazesine giderken, hı hı, atıyorum bir kardeşimiz, deriz ki kardeşimiz intikal etti. Ne demek intikal? Bir yerden bir yere gitti, hı-hı, değil mi? Evet, sadece üzülüyoruz, ayrılık vardır ama o daha güzel yere gidiyor. Tanrı'nın huzurun evine gidiyor. Yani buna cennet diyoruz ya da Tanrı'nın egemenliği diyoruz. Orada olacağız. Bu intikaldır.
0: Evet. Çok güzel bir sohbetti gerçekten. Kilise babalarını konuştuk ama zamanımızın da sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Behnam Bey, size de çok teşekkür etmek istiyorum. Bizi sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
3: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açtı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
5: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

0: öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
3: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de

0: Radyo Maranata'da.
1: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
0: Sürekli hareket halinde misiniz?
1: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
0: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
1: Endişelenmeyin.
0: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
1: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı başlıyor. Kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu. Bu program serisi boyunca konuğum Kartal Protestan Kilisesi Pastörü Nuh Baytekin. Nuh Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Merhaba. Nasılsınız?
1: Sağ olun, teşekkürler. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Bu program serisi boyunca aslında günahların karşısında hangi erdemleri hayatımıza geçirebileceğimizi, yaşamımızdan çıkartmamız gereken o günahların karşısında aslında Tanrı'nın istediği o hangi erdemleri yaşamımızda yer verebileceğimizi konuşuyoruz. Ve bugün de yalan ve dürüstlüğü konuşacağız. Yalanın karşısında aslında nasıl dürüstlüğü yaşamımıza koyabiliriz, yaşamımızda nasıl dürüstlük etkin olabilir, nasıl dürüst bir yaşam sürebiliriz, bunun üzerine konuşacağız. Bu konularda sorularınız varsa bizlere soru@radyomaranata.com e-posta adresinden iletebilirsiniz. Aynı şekilde tüm sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Nuh Bey, yalan kavramını bugün ele alacağız.
1: Evet.
0: Biz yalan kavramını nasıl ele alıyoruz kutsal kitaba
1: aslında
0: göre?
1: Aslında öncelikle biz yalan kavramı dediğimiz zaman yalanın bir günah olarak artık insanlar pek düşünmeyebiliyor. Günlük hayatta çok kullandığımız ya da kullanılan bir eylem olarak görülebiliyor. Ve bunun sonuçları ya da bunun etkileri hakkında insanlar pek o kadar derin düşünmüyor ama bugün biz yalan kavramını ele aldığımız zaman onun boyutlarının ne kadar korkunç boyutlara ulaşabileceğini, zararlı olabileceğini bunları konuştukça anlaşılacak. Yalan kavramını genellikle sözlük anlamı olarak gerçeğe uymayan, kasıtlı olarak söylenen yanlış bilgi ve söz ya da bir kimseyi aldatmak amacıyla kasten gerçeği çarpıtma eylemi olarak kullanılıyor ama Hristiyanlıkta aslında yalan Tanrı'nın karakterine tamamen aykırı olan bir eylem olarak ele alınıyor. Çünkü Tanrı'nın özü gerçektir ve yalan bu Tanrı'nın karakterine tamamen zıt olan bir eylem olarak görülüyor. Bu nedenle yalan söylemek Tanrı isteğine ters düşen bir günah olarak görülüyor. Tabii bunu biraz kutsal kitaptaki kelime anlamlarıyla açıklamak gerekirse bu yalan şeyine ne kadar neler eklenebilir? Eski anlaşmada mesela şeker denilen İbranice bir kelime var. Bize tatlı geliyor.
0: Şeker mi dediniz?
1: Şeker dedik, şeker. Tatlı gibi geliyor ama aslında bu İbranice ile aldatma, hile, sahtecilik. Yani bu hepsini kapsayan, yalan denildiği zaman bu hepsini kapsayan bir kelime oluyor. Ve gerçeği çarpıtmak denilen, kazav denilen bir İbranice kelime var. Gerçeği çarptırmak hepsi yalana giriyor. Ve Grekçe olarak baktığımız zaman yani İncil'de geçen kelimelere baktığın zaman pseudos denilen bir kelime var. Bu doğru olmayan, yanıltıcı bilgi anlamında kullanılıyor. Ve bunun gibi yine farklı kelimeler var. Hile, aldatma anlamına gelen dolos denilen bir kelime var. Yani genellikle kutsal kitabın bize gösterdiği şey hile, aldatma, ondan sonra yanıltıcı bilgi ya da sahtecilik, bunların hepsi yalana giriyor. Yalan kavramını bu şekilde ele alıyoruz.
0: Evet, peki yani şu an aklıma geldiği için soruyorum. Yalan, hani bazen biz sadece gerçeği çarpıtmak yalan ya da doğru olmayan şeyi söylemek yalan gibi ele alıyoruz. Peki bazı zamanlarda gerçeği gizlemek de yalan oluyor mu? Yoksa
1: gerçeği gizlemek de aslında yalandır. Yani yalan dediğimiz zaman yanlış bilgi vermek terimini ifade ettik ama gerçeği saklamak da yalana giriyor. Gerçeği gizlemek de yalana giriyor.
0: Anladım. Peki bu nasıl ortaya çıktı bu yalan? Yani günümüzde maalesef herkes çok sık kullanıyor yalanı. Ve işte beyaz yalan, belki siyah yalan, masum yalanlar da olduğunu düşünüyorlar ama bu yalan nasıl ortaya çıktı? İnsan doğasının hep bir parçası mıydı yoksa bir şey mi oldu bizim hayatımızda?
1: Aslında biz kutsal kitaba dayanarak baktığımız zaman yalanın ortaya çıkması insanın Tanrı'ya olan bağlılığını terk etmesi ve günaha düşmesiyle ortaya çıktığını görüyoruz. Yani biz seninle beraber bu günah kavramlarını konuştukça, günah ve erdem kavramlarını konuştukça aslında dikkat ederse dinleyicilerde hep gittiğimiz bir nokta var. O da
0: evet,
1: insanlığın yaratıldığı yaratılış bölümüne, Adem ve Havva olayına gidiyoruz. Çünkü ilkler hep genellikle orada çıkıyor ortaya. Ve baktığımız zaman kutsal kitapta yalanın ilk ortaya çıkışı şeytan tarafından söyleniyor. Yani yaratılış bölümünde şeytan Tanrı insanlara diyor ki şunları şunları yaparsanız size yaşam, bunları yaparsanız size ölüm getirecek. Yani ölüm getirecek şeyi söylüyor ama şeytan ortaya çıkıyor diyor ki Tanrı size böyle mi söyledi? Hayır, siz onu yaparsanız kesinlikle ölmeyeceksiniz, yaşayacaksınız. Tamamen Tanrı'nın sözünü çarpıtarak insanlara söylüyor ve bu yalan ilk şeytan tarafından ortaya çıktığını görüyoruz. İnsanların hayatına ilk giren şey yalan şeytan tarafından çıkıyor. Ve insan doğası mı dediğimiz zaman da aslında günah işleyen her insanın doğası, yani günaha düşmüş olan insanların doğasında artık yalan doğal bir şey olarak ortaya çıkmaya başlıyor. Yani günahlı insanların doğasında işlemiş olan şey yalan olduğunu söyleyebiliriz. Ve Romalılar 3. bölüm 10. ayetten 13. ayete kadar olan kısma baktığımız zaman şöyle bir ifade var. Doğru kimse yok, tek kişi bile yok, ağızları açık birer mezardır, dilleriyle aldatırlar, engerek zehri var dudaklarının altında. Aslında bu günahlı insan doğasının hakikatten saptığının eğilimi ve ne kadar çok yalanın insan doğasına işlemiş olduğunu gösteren bir ifade olduğunu söyleyebiliriz. Bir de eklemek istediğim bir şey, Augustinus diye kilise babalarından birinin söylediği bir söz var. Yalanı Tanrı'dan ayrılan insanın kendi çıkarlarını koruma ve korkularını gizleme çabası olduğunu, yani günaha düştükten sonra insanın doğasının bir ürünü olduğunu açıkladığını görüyoruz.
0: Evet. Belki Tanrı'dan uzaklaştığımız için tamamen korunmasız kaldık ve kendi kendimizi korumaya çalıştık ve yalana sığındık. Ve çoğu zaman aslında maalesef eski zamanlarda kendimde de fark ettiğim şeylerden biri, en sıkıntılı anlarda, en zor anlarda yalana başvurduğumu mesela kendimde gözlemlemiştim. Ve tabii ki tövbe ettim bundan. Ama insanoğlu olarak elbette genelde en zor anlarda, en sıkıntılı anlarda, korunmasız o anlarda bu yalana başvuruyoruz. Çünkü aslında kendi hayatımızın belki tanrısı olmaya çalışıyoruz. Kendimiz bütün o problemleri çözmeye çalışıyoruz ama aslında Tanrı'ya ihtiyacımız var. Bir de yaratılışa baktığımız zaman siz değindiniz zaten. Yaratılış 3. bölümde orada insanın günahını görüyoruz. Aslında Adem ve Havva günaha nasıl düştüler? Tanrı'nın yeme dediği o ağacın meyvesinden yediler. Ama bir de onları kandıran birisi vardı. O da şeytandı. Şeytan aslında yine normalde ışık meleği olarak yaratılmış, iyi bir varlık olarak yaratılmış olan şeytan. Kibre kapıldı, günaha düştü ve yozlaştı o da. Ve kendisi yozlaştığı gibi Adem ve Havva'yı da aslında orada bir yalan söyleyerek kandırıyor. Yani Tanrı dedi ki bu ağacın meyvesinden yerseniz kesinlikle öleceksiniz. Yılan şeklinde aslında gözüken şeytan yalan söylüyor. Onlara diyor ki hayır, kesinlikle ölmezsiniz. Aslında bir şekilde Tanrı size yalan söylüyor diyor. Ve aslında burada ilk yalanı yine şeytanın söylediğini ortaya çıkarttığını görüyoruz. Yuhanna 8. bölüm 44. ayette de şeytan o şekilde tamamlanıyor, diyor ki, tanımlanıyor. Diyor ki siz babanız iblistensiniz ve babanızın arzularını yerine getirmek istiyorsunuz. O başlangıçtan beri katildi, gerçeğe bağlı kalmadı. Çünkü onda gerçek yoktur, yalan söylemesi doğaldır. Çünkü o yalancıdır ve yalanın babasıdır diye şeytandan bahsediyor aslında. İsa Mesih konuşuyor burada. Ve yalanın babası olarak şeytanı tanımlıyor. Peki bu yalan gerçekten ölümcül mü Nuh Bey? Yani etkileri neler yaşamımızdaki?
1: Aslında biz basite aldığımız bu yalanı hem Hristiyan teologları, yani Hristiyan bakış açısıyla bilim, Hristiyan bilimini üzerinde konuşan kişilerin açıklamaları, hem de seküler uzman görüşlerine baktığımız zaman gerçekten yalanın etkilerinin ne kadar korkunç olduğunu, ne kadar büyük zararlar verdiğini, ahlaki, ruhsal, toplumsal açıdan nasıl ciddi zararlar doğurduğunu görüyoruz. Ben bu iki açıdan da bugün kısaca değinmek istiyorum. Genellikle Hristiyan teologlar ya da Hristiyan bilginlerin açıklamalarına göre günah gerçekten ölümcül mü, ya da yan etkileri, yalanın etkileri nelerdir gibi bunları açıklamak istiyorum. Öncelikle Hristiyan bakış açısına baktığımız zaman az önce de değindik ama Yuhanna 14:6'da diyor ki İsa yol, gerçek ve yaşam benim, gerçek benimdi. Yani Tanrı'nın hakikat olduğunu, Mesih'in hakikat olduğunu ve Tanrı, yalanın Tanrı'nın o gerçek sıfatını, Tanrı'nın kişiliği, doğasına aykırı bir eylem olduğunu gösteriyor. Tabii ki az önce senin söylediğin gibi şeytan yalanın babasıdır ve yalan söyleyenler bir nebze artık Tanrı'ya aitti, kime ait olduğunu, safı değiştiğini gösteriyor. Hangi safta bulunduğunu değiştiğini gösteriyor ve bu Tanrı'nın doğasına aykırı olduğu için bu bizim tabii ahlaksal olarak da hayatımızı çökerteceğini bilmemiz gerekiyor. Çünkü Tanrı'nın doğasına aykırı ve şeytanın doğasına yakın olduğu için bunun etkileri büyük olacak. Toplumsal güven ve sevgi bağlamını da yalan yıkıyor. Genellikle Thomas Aquinas denilen kilise babasının söylediği bir şey var. Yalanın toplumsal ilişkileri bozan ölümcül bir günah olarak tanımlıyor. Çünkü yalan insanlar arasındaki güveni yok ediyor. Yani bu çevremizde de hayatımızda da birçok kez görüyoruz. Toplumsal zararlar ve toplumsal güveni hele hele ülkemizde kimse kimseye güvenemediği bir dönemde yaşıyoruz.
0: Evet,
1: bazen komik durumlar oluyor. Mesela bugünlerde metroya bindiğiniz zaman eskiden dilenci vardı. Şimdi resmi dilenciler var. Resmi dilenci de artık insanlar birbirine güvenmiyor. Ne yapıyorlar? Hastane belgesini kanıt ellerinde dolaştırıyorlar. Bir kanıt gösteriyor. Bu neden? Çünkü o kadar çok yalan söylüyorlar, o kadar çok insanları aldatıyorlar ki o güveni kazanmak için artık belgelerle bunu kanıtlamaya çalışıyor. Buna kendilerini mecbur hissediyorlar ya da bu şekilde yalanı daha çok derinleştirmeye çalışıyorlar. Toplumda yapılan işlerde, insan ilişkilerinde gerçekten güvenin azaldığını görmemizin sebebi de bu günahın etkilerinden biri olduğu görüyor. Bu toplumsal etkilerinin çok büyük olduğunu görüyoruz. Ama daha önemli olan nokta yani yalanın ölümcülüğü konusuna baktığımız zaman Kutsal Kitap'ta yalan söyleyenlerin Tanrı'nın egemenliğine giremeyeceği hakkında ayetler var. Özellikle Vahiy 21 8. ayete baktığımız zaman ya da Vahiy 22. bölüm 14-15. ayetlere baktığımız zaman yalan söyleyenlerin Tanrı'nın egemenliğine giremeyecek. Ben bu ayeti okuyayım. Biraz daha belki dinleyiciler için yardımcı olur.
0: Tabii ki.
1: Vahiy 22. bölüm 14-15. ayetler. Bu İncil'in son kitabında geçen bir ayet. Kaftanlarını yıkayan, böylelikle yaşam ağacından yemeği hak kazananlar kapılardan geçip kente girenlere ne mutlu. Bu cennete girenlerden bahsediyor. Köpekler, büyücüler, fuhuş yapanlar, adam öldürenler, putperestler, yalanı sevip hile yapanların hepsi dışarıda kalacaklar. Yani burada Tanrı'nın egemenliğine giremeyecek kişileri hangi sıfatta, hangi günah işlemiş olanları diye açıklarken burayı yalanı sevip hile yapanların hepsi Tanrı'nın egemenliğine giremeyeceği söyleniyor. Yani biz yalanı çok basite alıyoruz. Ölümcül mü değil mi belki onu hiç düşünmemişiz ama Kutsal Kitap'ın bize öğretişi nedir? Toplumsal zararlar veriyor, Tanrı'nın karakterine aykırı ama aynı zamanda da Tanrı'nın egemenliğine, cennete girmemize engel olacak günahların başında geliyor. Bu ölümcül mü konusuna bir anlamda cevap vermiş oluyoruz. Ama seküler uzmanların görüşleri de var bu konuyla ilgili olarak. Mesela psikoloji uzmanlarına göre yalan söylemek bireyde suçluluk, kaygı ve stres duygularını artırıyor ve bu yalanı sürdürebilmek için daha fazla yalan söylemek gerekiyor. Bu duygusal tükenmişliğe yol açabiliyor. Londra Üniversitesi'nde bir araştırma yapılmış. Sürekli yalan söyleyen bireylerin beyninde amigdala denilen bölgede bu duygularımızı hissedip ona göre yanıt veren bir bölüm beynimizde amigdala bölgesinde bir duygusuzlaşma meydana geliyor. Ve bu durum daha büyük yalanları söylemeye daha yatkın hale gelmesine sebep. Artık yalan söylemeye o kadar alışmış ki bu daha büyük yalanları söylerken bunda herhangi bir rahatsızlık, vicdan azabı gibi bir şey duymadığını bilim adamları söylüyorlar. Ve psikolojide de aslında psikologlar kişinin kendine söylediği yalanla her şey yolunda olacak demek bazen yapıyoruz ya. Doktorlar bazen söyleyebiliyor ya da ne bileyim bazen bizler kendimize söylüyoruz. Kendi kendimize her şey yolunda merak etme diye kendimizi bir sakinleştirmek amacıyla söylüyoruz. Ama bunlar bazen bizi gerçekten uzaklaştırma etkisi de oluyor. Son olarak sağlık üzerinde etkilerinin büyük olduğunu görüyoruz. Yani sürekli yalan söyleyen insanların yaşadığı bir stres var ve bu bireyde yüksek tansiyon, bağışıklık sisteminin zayıflaması ve uyku problemleri gibi çeşitli problemlerle karşımıza çıkabilir.
0: Peki bu yalan karşısında Tanrı'nın bizden isteği ne Nuh Bey? Yani çözüm nedir? Mesela bugün bir kişi belki yalanla mücadele ediyorsa nasıl çözüme kavuşabilir? Nasıl bundan sıyrılabilir?
1: Tanrı kendi çocuklarının aslında dürüst, doğru kişiler olmasını istiyor. Gerçeği konuşmasını istiyor. Yani Tanrı'nın az önce dedik ya Tanrı'nın karakteri doğruluk. Süleyman Özdeşleri 12. bölüm 22. ayette diyor ki Rab yalancı dudaklardan iğrenir diyor. Ama gerçeği uyanlardan hoşnut kalır. Bu Tanrı'nın gerçeği sevdiğini ve yalandan iğrendiğini gösteriyor. Ve Tanrı'nın karakteri doğruluk olduğu için Tanrı'nın bizden istediği şey yalanı üzerimizden çıkarıp atmak. Yani yalan söylemeyi bırakmak, doğruyu insanlarla konuşmak. Ve Tanrı'nın emirlerine baktığımız zaman da Tanrı isteğini çok iyi anlayabiliyoruz. 10 emire baktığımız zaman onlarından 9.'sü aslında komşuna karşı yalan tanıklık etmeyeceksin diye Tanrı bir buyruk vermiş. Hı hı. Ve Leviller'de Tanrı 19. bölüm 11'de Tanrı Musa aracıyla halkına şu buyruğu veriyor. Çalmayacaksın, hile yapmayacaksın, birbirinize yalan söylemeyeceksiniz. Yani Tanrı insanların yalandan uzak olmasını ve birbirlerine yalan söylememeleri gerektiğini sürekli emirleriyle bildiriyor. Ama Tanrı'nın insanlara sunduğu çözüm nedir? Her günahta olduğu gibi aslında. Sen de az önce dedin ya, ben yalan söylediğimi fark ettim. Eskiden çok söyledim ama bunlardan tövbe ettim dedin, değil mi? Evet. Aslında Tanrı'nın bizden beklediği şey bizim yalan söylediğimizden bu yalan söylediğini kabul etmek. Ya da bunu fark ettiğin an bunun için tövbe etmek gerekiyor. Hı hı. Hatta o kişiye gidip özür dilemek ya da o yalanı telafi etmenin çözümlerini bulmak gerekiyor. Çünkü yalan doğru bir şey olmadığı için bunu dikkat etmek gerekiyor. Aynı zamanda dürüst bir yaşam sürmenin zorluklarını Tanrı biliyor. Yani kolay değil. Gerçekten dürüst bir, bu toplumda ya da yaşadığımız dönemde dürüst bir insan olarak yaşamak kolay değil. Ama Tanrı bize kutsal ruh armağanını veriyor. Bu kutsal ruh armağanı bizim vicdanımızı hassaslaştırarak bizi yalandan uzaklaştırıyor. Hmm. Gerçeğin ruhu olarak hitap ediliyor bu kutsal ruh. Aslında senin söylediğin gibi benim hayatımda da iman etmeden önce çok rahatlıkla yalan söylerdim insanlara. Hmm. Genellikle konuşmalarım çoğu yalandı, abartıydı, uydurmaydı ya da yapmak istemediğim şeyleri yalanla geçiştiriyordum. Ve bundan hiçbir rahatsızlık duymuyordum. Çünkü yüreğim bu konuda nasırlaşmıştı. Fakat İsa Mesih'e iman ettikten sonra, beni, Rabbin ruhu benim yüreğime girdikten sonra söylediğim en ufak abartı bile ya da yanlış bilgi bile beni çok yüreğimi, vicdanımı rahatsız ediyor. Ve daha sonra bu beni Rabbin önüne tövbe etmeye götürüyor. Hı hı. Ve kutsal ruhu bu anlamda bize yardımcı oluyor. Rabbin ruhuyla doldukça o bizim vicdanımızı yumuşatıyor ve Tanrı'nın düşüncesinin, doğru düşüncesinin ne olduğunu bize gösteriyor. Ve en güzel şey de Rab bize dürüstlük için yeni bir yürek vereceği vaadini veriyor. Yani biz günahlı yapıya sahipken o sertleşmiş yüreğimizi, taşlaşmış yüreğimiz, hı hı, yerine Rab Ezekiel 36. bölüm 26. ayette şöyle söylüyor. Size yeni bir yürek vereceğim, içinize yeni bir ruh koyacağım derken Tanrı bizim o sertleşmiş, günahlaşmış yürek yerine Tanrı'nın o saf ilk insanı Adem ve Havva'yı yarattığı o ilk zamanki o saf temiz yüreği bizlere vermek istiyor. Ve bu yürek sayesinde yalandan ya da kötülükten uzaklaşabiliriz.
0: Peki bu yüreğe nasıl sahip olabiliriz?
1: Yani bu yüreğe aslında İsa Mesih'e iman ettiğimiz zaman sahip olabiliriz. Tapınma aracılığıyla sahip olabiliriz. Kutsal kitap okuyarak, o Tanrı'nın sözleriyle sürekli üzerine derin düşünerek bu yüreğe sahip olabiliriz. Ve kilise ortamında, o tapınma ortamında bulundukça Rabbin ruhuyla daha çok dolabilir. İmanlı kardeşlerle birlikte oldukça, o topluluk içinde oldukça kutsal ruhla dolabiliriz. Ve bu bizim ruhun yönlendirişine göre. Ve en önemli şey duayla bunu istemek. Mesela kutsal ruh bizim içimizde olabilir ama o bize bir özgür irademize saygı duyuyor. Ve biz Tanrı'nın ruhunun bizi yönlendirmesine izin vermediğimizde o zorla bizim hayatımızı yönlendirmeye kalkmıyor. Yani bir affedersiniz, kötü ruh insana girdiği zaman insanı zorla ona egemen olur, onu kendi isteğine göre yönetir. Ama kutsal ruh Tanrı'nın kişiliği, Tanrı'nın ruhu olduğu için zorla değil, senin iraden izin verdiği zaman senin hayatına karışabiliyor. Evet. Ve ne istiyoruz biz genellikle dualarımızda? Kutsal ruh beni yönlendir, kutsal ruh bana, hı-hı, bu konuda yardım et dediğimiz zaman o bizi gerçeğe yönlendiriyor ve kötülük karşısında, yalan karşısında bizi hassaslaştırıyor, bu konuda uyarıyor ve dikkat etmemizi sağlıyor.
0: Bir kişi aslında Mesih İsa'ya iman ettiği zaman, yani günahlarından tövbe edip Mesih'e iman ettiği zaman, o zaman bu kutsal ruhu alıyor, Tanrı'nın ruhunu alıyor ve aslında Tanrı o kişinin içinde yaşamaya başlıyor. Hı-hı. Ve İsa Mesih sıkça söylediği gibi gerçeğin kendisidir, yani yol, gerçek ve yaşam benim demiştir. Ve gerçeği bileceksiniz ve gerçek size özgür kılacak demiştir. Aslında Tanrı bize gerçeği bildirerek, hı-hı, gerçekle özgür kılmak istiyor ve haliyle bugün yaşamımızda yalan problemi varsa da Mesih İsa'yı iman aracılığıyla aslında önce onu yaşamımıza kabul ederek, eski günahlarımızdan tövbe ederek, İsa'yı Rab ve kurtarıcı olarak hayatımıza kabul ederek, kutsal ruh armağanını almakla, aslında kutsal ruhun kendisini almakla beraber bu problemi çözmek için adım atabiliriz. Bunu da bildirmek isteriz. Kısa bir ara verelim, şimdi virgül koyalım, ardından devam edeceğiz.

0: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
1: Program, konu ve konuklarımızdan haberdar olmak için bizi takip edin. Sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz.
1: Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
1: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Kerem,
1: Tanrı,
2: Kefaret,
0: Kesin,
2: Görkem,
0: Çarmıh,
2: Antlaşma,
1: Merhamet,
0: Kutsal,
3: Sevgi.
4: İsa sadece bir peygamber miydi? Onun hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz? Artık nedenler ve nasıllar bu program aracılığıyla cevap buluyor. Cennete nasıl ulaşabileceğimizin sırrı, Mesih İsa'nın tanrılığı, ölümü ve dirilişinin ardındaki sır perdesi, Tanrı hakkındaki tüm gerçekler, bizlere sunduğu kurtuluş planı. Tanrı ile ilgili düşündüklerinizi sarsacak program Tanrı Öğretisi Radyo Maranata'da başlıyor. Merhaba Radyo Maranata dinleyicileri. Tekrar yeniden beraberiz. Sizinle yeni ve çok güzel konularla birlikte olacağız demiştik ve tekrar sözümüzü tuttuk. Buraya geldik efendim. Tanrı'nın Öğretisi programına devam ediyoruz. Tanrı'nın doğasını 7. programda yine karşınızdayız. Tanrı'nın doğruluğu nedir? Rab adaletini sağlar mı? Tanrı gerçekten kutsalsa bizim buradaki yerimiz nedir? Ve nasıl anlamalıyız? Tanrı'nın her şeyi bilmesi onları önceden belirlediğini mi gösteriyor ve kadercilik ve daha birçok konuda sizinle Tanrı'nın karakteri ve doğasını konuşacağız demiştik ve konuşmaya da devam ediyoruz. Araştırmacı yazar sevgili öğretmenimiz Murat Bağır stüdyomuzda. Hoş geldin Murat Bağır.
5: Hoş bulduk. Ben de dinleyicilerimize iyi günler diliyorum, esenlikler diliyorum.
4: Programımıza geçmeden önce hatırlatmada bulunmak istiyoruz sevgili dinleyicilerimize. Soru ve görüşleriniz ve üzerinde konuşmamızı istediğiniz konular varsa lütfen bize soru@radyomaranata.com adresini sorularınızı yazarak iletebilirsiniz. Ayrıca bizi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz. Bunun için arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Hem de yayınlarımızı YouTube üzerinden de takip edebilirsiniz. Evet, 7. programa geldik. Tanrı Öğretisi ve Tanrı'nın doğası konusunda 7. programdayız ve bugün yeni bir konuya başlıyoruz. Tanrı'nın gerçekliği konusuna. Kutsal yazılar Tanrı'nın kutsal ruhu aracılığıyla vahiy edilmiş olduğundan Tanrı sözü yanılmazdır. Bunu söyledik. Tanrı sözü yetkindir ve güçlüdür. Önceki programlarımızda bunu hatırlattık sevgili dinleyicilerimize. Bu anlamda kutsal kitabı okumak, araştırmak, evrenin kralı olan Tanrı'yı dinlemek demektir. Peki efendim, biz bunları konuşurken bu gerçekliği konusunda, sözlerin güvenilirliği konusunda neler söyleyebiliriz? Kutsal kitap bize bunları nasıl açıklıyor? Biraz bunlara bakalım. Evet Murat Bağır, bu konuda bize ne söylemek istersin? En iyi adresimiz kutsal kitap tabii ki, Tanrı'nın sözü, onun gerçek sözleri. Dinleyicilerimiz sizi dinliyor.
5: Şimdi Tanrı'nın kutsallığı diye düşündüğümüzde yani Tanrı'nın kutsal olduğunu konusunda işte onun doğru olduğunu, adil olduğunu, işte günaha karşı, kötülüğe karşı gazap duygusu hissettiğinden bahsetmiştik. Ama burada eklememiz gereken bir konu daha var. Tanrı'nın güvenilirliği. Yani güvenilir bir Tanrı ancak kutsal olabilir. Güvenilir, yani güvenilir ne demek? Diğer yani bizim bir insanın güvenilir olması ne demek? Diğer insanlarla olan ilişkilerinde işte sözlerini tutuyor mu? Söylediği gibi davranıyor mu? Davranmıyor mu? Ona bakarız. Yani aynı şey Tanrı için de geçerli. Yani yaratıklarla olan ilişkilerinde, insanlarla olan ilişkilerinde işte sözünü tutuyor mu? Sözlerini yerine getiriyor mu? Veya sözlerine uygun şekilde davranıyor mu ona bakarız. Yani biz insanlar, genellikle insanlar tabii ki bazıları çok güvenilirdir, bazıları az güvenilirdir ama hiçbir zaman hiçbirimiz mutlak olarak, yani yetkin bir şekilde güvenilir değiliz. Yani en iyimiz bile bazen sözlerimizi tutmuyoruz veya işte kendi söylediğimiz sözlere uygun şekilde yaşamıyoruz. Özellikle günümüzde baktığımızda genellikle insanlar işte yani birçok şeyden konuşuyoruz, birçok şeyden bahsediyoruz ama sonra gidip o söylediğimiz şeylere uygun şekilde yaşamıyoruz artık. Çünkü dünya artık biraz dış görünüşe bakan bir dünya oldu. İnsanların içsel varlıklarıyla çok ilgilenen bir dünya değil. Sadece dıştan güzel, dıştan iyi görünmeye çalışıyoruz. Çünkü insanların beğenisini kazanmaya çalışıyoruz. Aslında Tanrı'nın beğenisini kazanmaya çalışan kişi aslında Tanrı iç varlığımızı da görüyor ve iç varlığımızın da güzel olması lazım. Yani iç varlığımızın güzelliğiyle de ilgilenmemiz lazım. İşte tabii Tanrı'nın güvenilirliği konusuna geldiğimizde Tanrı'nın güvenilirliğini nasıl anlayabiliriz? Tabii onun sözlerine bakarak anlayabiliriz. Onun sözleri de kutsal kitapta görebiliyoruz. O Tanrı'nın verdiği bize, yani insanlara ilettiği sözleri yerine getiriyor mu getirmiyor mu diye bakıp onun güvenilir bir Tanrı olup olmadığını görebiliyoruz. Yasanın tekrarı, eski ayette yasanın tekrarı 32. bölüm 4. ayet şunu söyler Tanrı için. O kayadır, işleri kusursuzdur, bütün yolları doğrudur, o haksızlık etmeyen güvenilir Tanrı'dır, doğru ve adildir. Yani kutsal kitap Tanrı'nın güvenilir bir Tanrı olduğunu ilan etmektedir. Çünkü sözlerini tutan bir Tanrı'dır. Haksızlık etmeyen bir Tanrı'dır. Bütün yolları doğru olan, adil olan bir Tanrı'dır. Yine Sayılar 23. bölüm 19. ayette Tanrı için şunu söyler. Tanrı insan değil ki yalan söylesin. İnsan soyundan değil ki düşüncesini değiştirsin. O söyler de yapmaz mı? Söz verir de yerine getirmez mi? Birkaç örnek vermek istiyorum kutsal kitaptan. Mesela Tanrı'nın vaat ettiği ve yerine getirdiği birkaç örnek vermek istiyorum. Mesela Yaratılış 3.15'e baktığımızda işte Adem'le Hava günah işlediğinde Tanrı o zaman şu vaadi verdi. Seninle Yaratılış 3.15'ten okuyorum. Seninle kadını, onun soyuyla senin soyunu birbirinize düşman edeceğim. Onun soyu senin başını ezecek. Sen onun topuğuna saldıracaksın. Yani şeytana yönelik bunu söylüyor. Yani şeytanla insan soyu arasında bir çekişme olacak ama insanın soyu senin şeytanın başını ezecek. Burada Tanrı bir vaatte bulunuyor. Bu vaadin gerçekleştiğini yine antlaşmada İsa Mesih'te görüyoruz. Yani biraz önce de bahsettik, yani biraz önceki programlarımızda da bahsettik. İsa Mesih'in Tanrı'nın sözünü beden alarak, insan olarak gelip aramızda yaşayarak çarmıhta bizim günahlarımızı yüklendiğini ve o üçüncü gün ölümü yenerek şeytanı yendiğini, şeytanın yenilgiye uğrattığını, şeytanın başını ezdiğini görüyoruz. Zaten bu vaadin gerçekleştiğini görüyoruz. Mesela İbraniler 2. 14'te şunu söyler. Bu çocuklar etten ve kandan oldukları için İsa ölüm gücüne sahip olanı, yani iblisi, yani şeytanı ölüm aracılığı etkisiz kılmak üzere onlarla aynı insan yapısını aldı. Yine 1. Yuhanna 3.8'de şu şekilde ifade ediyor. Günah işleyen iblistendir. Çünkü iblis başlangıçtan beri günah işlemektedir. Tanrı'nın oğlu iblisin yaptıklarına son vermek için ortaya çıktı. Yani o vaat edilen onun soyu diye vaat edilen kişi, yani insanın soyundan gelen kişi İsa Mesih, şeytanın yaptıklarına son vermek için, onu alt etmek için ortaya çıktı ve zaferi çarmıhta kazandı. Yani çarmıh aslında bir zaferdir. Çünkü günahı, ölümü ve şeytanı orada alt etmiştir. Başka bir örnek vermek istiyorum. Aslında daha önceki programlardan da bahsetmiştim. Mesela Tanrı İbrahim'e bir vaat verdi. Yani senin işte gelecek yıl geleceğin ve senin bir işte oğlun olacak. Onlar da demişti ki hani ben İbrahim demişti ben 100 yaşındayım. Eşim de 90 yaşında. Nasıl olur? Ama Tanrı için her şey mümkün demişti. Gerçekten de bir yıl sonra Sara'nın bir oğlu oldu. Tanrı sözünü yerine getirdi. Başka bir örnek mesela Mısır'da İsrailler Mısır'da köleyken ki daha önceden İbrahim'e bu vaadi vermişti. Onları çıkarıp vaat edilen topraklara götüreceğini ve vaat edilen toprakları onlara vereceğini söyledi. İsrailler Mısır'da köleyken ki Musa aracılığıyla onları Firavun'un köleliğinden, Mısır'ın köleliğinden çıkarıp vaat edilen topraklara gitti ve o vaat edilen toprakları onlara verdi. Dolayısıyla kutsal kitaba baktığımızda Tanrı'nın aslında sözünü yerine getirdiğini görüyoruz. Bu açıdan Tanrı'nın güvenilir bir Tanrı olduğunu, sözlerini tutan bir Tanrı olduğunu ve sözlerinin gerçek olduğunu söyleyebiliriz.
4: Evet, çok teşekkür ediyorum Murat. Özellikle biz bazen Tanrı'nın gerçekten kimliği konusunda, karakteri konusunda çok zorlanıyoruz. Çünkü başımıza kötü bir şey geldiği zaman hep Tanrı'yı suçluyoruz. Tanrı böyle yaptı, şöyle yaptı. O zaman insan aklına, tabii doğal benlikten kaynaklanan bir şey bu. Duygularımız, canımız, hislerimiz yandığı zaman onu suçlayarak ve onu zor bir durumda bırakıyoruz. Kötüleyerek onun yalancı olduğunu, bana sahip çıkmadığını, benimle beraber olmadığını. Ama ondan sonra bu acı döneminden Tanrı'nın sevgisiyle, Tanrı'ya olan bağlılığımızla, adanmışlığımızla bu yolda yürüdükten sonra, bu durumların üstesinden geldikten sonra tövbe ediyoruz bazen, çünkü onarılmış oluyoruz Tanrı sözünden. Ama mümkün olduğunca bunlardan uzak olmaya çalışmalı. Çünkü Tanrı yalan söylemez. Tanrı sözlerinde adildir. Tanrı bize karşı sabreder. Zor durumlarda bizden duymak ve bizim ona sarılmamızı ister. Tanrı gerçekten senin de bahsettiğin gibi sözüyle vaatlerini gerçekleştirir. Sözü çünkü güvenilirdir, dediğin gibi sözleri gerçektir. Ve işte sen özellikle bize bu sayılardan, kutsal eski anlaşmadan sayılardan örnek verdin. Yasanın tekrarından verdin. Ve mezmurlardan verdin. Bunlar gerçekten doğru ve güvenli sözlerdir. İman ediyoruz sevgili Murat. Şimdi bu konulardan sonra yeni bir konu, buradan bir perde açalım. Tanrı'nın mükemmel sevgisi, mükemmel lütfu, bununla gelen merhameti, büyük bir sabrı, tahammüllü, iyiliği diyelim. Biz kiliselerde hep şu vaazları duyuyoruz. Ben de birkaç kez senden bu vaazı işittim aslında. Tanrı sevgidir. Yani neredeyse bir vaiz ya da bir kilise önderi her sene bu konuda 4-5 kere vaaz veriyor. Eminim sen de kilisede hizmet ettiğin dönemlerde bu konuyu hem konu olarak veriyorsun, hem de konunun içerisinde bu sevgi konusunu veriyorsun. Nedir bu sevgi konusu? Yani bu bizim bildiğimiz bir sevgi değil, değil mi? Çok başka bir sevgi bu. Yani dünyada farklı farklı sevgi türleri var, ama bu sevgi gerçekten insana hediye, Tanrı'dan gelen özel bir lütuf yani. Gerçekten bunu tarif edemem. Şu anda beni dinleyen Radyo Manat'ı dinleyicileri, eminim bu sevgiyi yaşıyorsanız, bu Tanrı'nın sevgisinin, aşkının mükemmelliğini yaşadıysanız beni anlıyorsunuzdur. Bu sevgiyi biraz açıklayabilir misin sevgili dinleyicilerimize? Ama bir dakika, sadece 4 dakikamız var. Belki birazcık olsun, 4 dakikada anlatabileceğimizi anlatalım. Sonra bir araya gidelim sevgili Murat. Öyle yapalım, tamam?
5: O zaman sevgi konusuna tam detaylı girmeden önce belki sevgiyi ilişkilendirmek isterim. Arada konusunda sen yalan konusundan bahsettin. Tanrı yalan söylemez dedin. Tanrı yalandan nefret eder ve çocuklarının birbirine doğru olmasını, doğru şeyleri söylemesini ister. Çünkü Tanrı bizi seviyor gerçekten. Ve Tanrı bizi sevdiği gibi bizim de birbirimizi sevmemizi ister. Biz birbirimizi seviyorsak birbirimize karşı doğru olmamız lazım. Yalan söylememeliyiz. Dolayısıyla bu gerçekten senin söylediğin gibi Tanrı yalandan nefret eder ve yalandan tiksinir. Bazen çünkü toplumumuzda şöyle bir duygu var. İşte hani küçük yalanları söylesek bir şey olmaz. İşte beyaz yalan diye denen bir kavram var. Halbuki yalanın küçüğü büyüğü olmaz, beyazı siyahı olmaz. Tanrı her türlü yalandan nefret eder, tiksinir. Biz küçük de olsa büyük de olsa her zaman doğruyu konuşmamız lazım. Yani kutsal kitapta bunu çok açık bir şekilde söyler Tanrı. Yani çıkış 11'den bir tanesi. Çıkış 20-16'da komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin. Mesela Mezmur 15:1'de Ya Rab, çadırına kim konuk olabilir? Kutsal dağında kim oturabilir? Kusursuz yaşam süren, adil davranan, yürekten gerçeği söyleyen, iftira etmez, dostuna zarar vermez, konusuna kara çalmaz böylesi. Eğer biz birbirimizi seviyorsak o zaman biz yalandan uzak durmamız lazım. Tanrı'yı seviyorsak yine de yalandan uzak durmamız lazım. Çünkü doğru kişi yalan, yüzdeyişlerde söyler bunu 13:5'te. Doğru kişi yalandan nefret eder. Kötünün sözleri ise iğrençtir, yüz karasıdır. Doğruluk dürüst yaşayanı korur. Kötülük günahkarı yıkar. Yani doğru kişi yalandan nefret eder. Eğer bir ufak da olsa yalan söylüyorsak o zaman demek ki bizim doğruluğumuza bir problem var. Yani biz doğru kişi değiliz. Yani her zaman küçük de olsa büyük de olsa her zaman doğru olanı söylememiz lazım. Yani yalanın beyazı olmaz. Hani bu da bir yalan aslında. Beyaz yalan da bir yalan. Dolayısıyla hani sevgi konusuna gelmeden önce belki hani birbirimizi seviyorsak insanlar olarak gerçekten birbirimize doğruyu ve gerçeği söylemeliyiz. Yalandan uzak durmalıyız.
4: Evet, çok teşekkür ederim. O zaman sevgi konusunun bir başlığını attık birkaç dakika önce. O zaman bir ara verelim. Bu konuyu açıklık yaptığın için çok teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyicilerimiz, bu konularda eminim siz de bazen böyle şeyler düşünebiliyorsunuz. Ama lütfen burada bizim sizinle paylaştığımız öğütleri, Tanrı sözünden paylaştığımız sözleri not edin, dua edin, anlamaya çalışın. Sorularınız varsa soru@radyomanata.com'dan bize ulaşın. Murat Bağır burada sorularınızı cevaplamaya çalışacaktır. Hemen bir ara veriyoruz. Bu kısa bir aradan sonra tekrar sizinle birlikte programımızda devam edeceğiz. Thank you.

0: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
1: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
5: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata'da.

0: Tekrar birlikteyiz sevgili Radyo Marta dinleyicileri. Evet, sevgiden bahsetmiştik Murat Bağır. Sevgi konusuna giriyoruz. Tanrı'nın sevgisi nedir? Bu merhamet dolu, lütuf dolu, dünyadan farklı olan sevgi nedir? Bize biraz bu konudan bahsedebilir misin?
1: Yani sevgi kavramı Tanrı için çok önemli bir kavram. Tanrı sevgidir. Kutsal kitapta yani en çok bilinen ayetlerden birisidir. Tanrı sevgidir. Tanrı'nın sevgisi kavramına baktığımızda aslında onu birkaç açıdan değerlendirmek istiyorum. Sevgi kavramını. Tanrı'nın iyiliğinde bu sevgisini görüyoruz. Tanrı'nın lütufkar olmasında bunun Tanrı'nın sevgisini görüyoruz. Tanrı'nın merhametli olmasında Tanrı'nın sevgisini görüyoruz. Tanrı'nın bize karşı tahammül etmesinde onun sevgisini görüyoruz. Ama sevgi kutsal kitapta geçen hani önemli bir yer edinen bir kavram. Mesela 1. Yuhanna 4:16'da Tanrı'nın bize olan sevgisini tanıdık ve buna inandık. Tanrı sevgidir. Sevgide yaşayan Tanrı da yaşar, Tanrı da onda yaşar. Yani biz Tanrı'da yaşamak istiyorsak bu sevgi kavramı çok önemli. Çünkü Tanrı bizi seviyor. Yani bizi sevdiği için bizi yarattı. Yani bizi yarattığı için biz onun için değerliyiz. Yani bizleri o yarattı ve biz her birimiz Tanrı'nın gözünde değerliyiz. Bazen biz şöyle düşünüyoruz. Yani mesela bazen zaten insanlar arasında ayrım yapıyoruz. Yani seçerek seviyoruz. Ama Tanrı herkesi seviyor. Çünkü Tanrı herkesi yarattı. Birisi bizim gözümüzde bazen birisi önemli olmayabilir. Ama Tanrı'nın gözünde o insan onun için çok değerlidir ve Tanrı onu çok seviyor. Yani Tanrı ayrım yapmadan yarattığı tüm insanları seviyor ve sevgisini onlara vermek istiyor. Ki İsa Mesih de zaten bu sevgisini aslında çarmıhta İsa Mesih Tanrı'nın sevgisini bizlere tüm insanlığa gösterdi. Ve aslında kollarını açmış bir şekilde tüm insanların kendisine gelmesini istiyor. Çünkü onun sevgisi sınırsızdır, eşsizdir. Herkese yeter. Bizim sevgimiz sınırlıdır, seçicidir ama Tanrı'nın sevgisi öyle değil. Çünkü Yuhanna 3:16'da şunu söylüyor. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbir mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Yani Tanrı insanları dünyayı o kadar sevdi ki o yüzden İsa Mesih Tanrı'nın sözü gelip beden aldı çarmıhta bizim yerimize, bizim günahlarımızı, suçlarımızı kendi üzerine alarak kurban oldu. Öyle ki ona iman ettiğimizde o gazap bizim üzerimizden kalksın. Çünkü Tanrı'nın bizim için daha büyük bir planı var, tasarısı var. O da nedir? Sonsuz yaşam. Yani Tanrı sadece bu dünyada belli bir süre yaşayalım diye bizi yaratmadı. Sonsuzluk boyunca onun huzurunda yaşayalım. Onun yüceliğini görelim, yaşayalım ve bundan zevk alalım. Yani Tanrı'nın bizim için tasarları büyüktür, çok iyidir gerçekten ve onu Tanrı'nın sevgisini görüyoruz. Yani gerçekten orada olabilmemiz için Tanrı oğlu İsa Mesih'i Tanrı sözünü gönderdi. Ama tabii ki Tanrı'nın bizi sevdiği gibi Tanrı bizlerin de birbirimizi sevmemizi istiyor. Mesela Yuhanna 15:12'de şu: benim buyruğum şudur, sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevin. Hiç kimse de insanın dostları uğruna canını vermesinden daha büyük bir sevgi yoktur. Size buyurduklarını yaparsanız benim dostlarım olursunuz. Tamam, Tanrı bizi seviyor ama bizim karşılığımız ne olacak? Yani eğer biz Tanrı'yı seviyorsak tabii ki İsa Mesih'e iman edeceğiz. Ama onun buyurduklarını yaparsak, onun istediği gibi yaşarsak aslında Tanrı'yı seviyoruz. Aslında sevgi kavramı soyut bir kavram değil. Yani aslında somut bir kavram. Çünkü sadece ben birisini seviyorum deyip aklımda yani o duygu içinde yaşatırsam ama hiçbir şey göstermezsem, o kişiye karşı sevgi göstermezsem bu sevginin bir anlamı yok ki. Bu sevgi boş bir sevgi. Kutsal kitapta ne diyor? İştenlikle sevin diyor. Gerçekten samimi bir şekilde sevin diyor. Bu nasıldır? Bu sevgiyi somut bir şekilde yaşamam lazım. O kişiye yönelik olan sevgimi göstermem lazım. Onun için mesela nefret beslememem lazım. Ona yalan söylememem lazım. Doğruyu, gerçeği söylemem lazım. Onun iyiliğini gözetmem lazım. Ona karşı anlayışlı olmam lazım, toleranslı olmam lazım, affetmem lazım. Yani eylemle göstermem lazım. Bazen sevgi kavramı inisiyatif almamızı gerektiriyor. Yani mesela birini seviyoruz diyoruz ama yerimizde oturuyoruz. Hani hiçbir adım atmıyoruz onun iyiliği için, onun yararı için. Yani böyle onun hayatına dokunmadan nasıl biz sevebiliriz? Yani inisiyatif atmamız lazım. Sevgi bizi adım atmaya götürüyor. Nasıl İsa Mesih adım atarak dünyaya geldi. Bedeni Tanrı sözü dünyaya geldi. Beden aldı ve bizim için çarmıha gitti. Bir inisiyatif gösterdi. Yani sevgi kavramı sevgi kavramının somutlaşması lazım. Somutlaşmayan, inisiyatif göstermeyen sevgi kavramı boş bir sevgi kavramıdır. Çünkü mesela 1. Yuhanna 2.4'te şunu söyler. Onu tanıyorum, yani Tanrı'yı tanıyorum deyip de buyruklarını yerine getirmeyen yalancıdır diyor. Yani biz Tanrı'yı, şimdi ülkemize baktığımızda birçok kişi Tanrı'yı sevdiğini söylüyor. Buyruklarını yerine getirmiyor. Ama baktığımızda bir sürü haksızlıklar var, adaletsizlikler var, bir sürü kötülükler var, bir sürü yanlışlıklar var. Onları kim yapıyor? Yani hepsini ben yapmıyorum herhalde. Değil mi? Hani Tanrı'yı seviyorsak o zaman Tanrı'nın isteğine uygun, buyruklarına uygun şekilde yaşamamız lazım. Çünkü onun sözüne uyan kişinin Tanrı'ya olan sevgisi gerçekten yetkinleşmiştir. Tanrı'da olduğumuzu bununla anlarız. Bir kişinin Tanrı'da olup olmadığını Tanrı'nın sözlerine, buyruklarına uyup uyumamasında, ona uygun şekilde yaşamasında anlarız. Sadece sevgiden bahsetmekle olmaz. Mesela ben şu anda da sevgiden bahsediyorum. Ama ben sonra gidip buna uygun, Tanrı'nın buyruklarına uygun yaşamıyorsam aslında ben de bir yalancı durumuna düşmüş oluyorum. Çünkü Tanrı bunlardan bahsetmemiz için değil, bunları sadece bahsetmemiz için, yaşamamız için buyrukları bize verdi. Mesela baktığımızda, ülkemize baktığında birçok insanın birbirinden nefret ettiğini görüyoruz. Ama Tanrı'yı seviyorum deyip de kardeşinden nefret eden yalancıdır. Çünkü gördüğü kardeşini sevmeyen görmediği Tanrı'yı sevemez. Yani dışarıdaki herhangi bir insan benim kardeşimdir. Benden farklı düşünebilir, benden farklı giyinebilir, farklı şeyleri sevebilir, farklı takımları tutabilir. Ama ne olursa olsun o benim kardeşimdir. Yani ben onu sevmeliyim. Eğer ben onu, Tanrı'yı seviyorum diyorsam onu sevmeliyim. Eğer ona karşı nefret duyguları varsa o zaman benim Tanrı ile ilişkimde problem vardır. Tanrı'yı tanımıyorum demektir. Tanrı'yı sevmiyorum demektir.
0: Evet, aslında iyilikten de bahsettim biraz. Bu iyilik konusunda önceki programlarda Tanrı'nın iyiliğinden de bahsettin. Bu hem eski anlaşmada hem yeni anlaşmada İsa Mesih aracılığıyla zaten o lütfu bambaşka. İyiliği hakkında da biraz bahsedersek, iyiliğini nasıl tanımlarız? Birbirine aslında bağlı konular değil mi bunlar? İyilik ve sevgi, yani bir köprü var.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Dediğim gibi yani sevgi soyut bir kavram değildir. Somut bir kavramdır. Ve bu nasıl? Somut kavramlardan bir tanesi de yani iyilik olarak görüyoruz. Çünkü birisini seviyorsak o somut olarak ona karşı ne yapmaya, onun çıkarını, onun iyiliğini, onun yararını gözetmeye çalışıyoruz, korumaya çalışıyoruz. Tanrı da öyle. Tanrı bizi sevdiği için bize karşı hem niyetleri iyidir, tasarıları iyidir, planları iyidir, hem de eylemleri de iyidir, sözleri de iyidir. Yani iyi bir Tanrı'da kesinlikle kötülük barınmaz. İsa Mesih'te zaten hep aynı örneği veriyoruz ama Tanrı'nın gerçekten bu çok büyük bir örnek. Tanrı'nın en büyük iyiliklerinden bir tanesi, yani lütfudur, İsa Mesih'in bizim için gelip beden alması. Yani çarmıhta bizim yerimize beden alması. Aynı zamanda Tanrı'nın iyiliği nerede görüyoruz? Yani yaratılışta görüyoruz. Yani nefes alıyoruz. İşte Tanrı yiyeceklerimizi sağlıyor. İşte gündüz gece devam ediyor. Hayat devam ediyor. Gerçekten Tanrı sadece bize bakmıyor. Yani belki ilerideki konularda buna bakacağız, Tanrı'nın sağlayışı konusunda, ama işte bir sürü hayvan var, bitkiler var. Tüm yaşamın devam ettiğini görüyoruz gerçekten. Bu Tanrı'nın hepsi Tanrı'nın iyiliğinden kaynaklanıyor. Ama iyilik deyince ne aklımıza gelmemeli? İyilik deyince aslında Tanrı'nın kendisi aklımıza gelmeli. Neden? Luka 18:19'da şöyle diyor. İsa diyor ki, bana neden iyi diyorsun dedi. İyi olan yalnız biri var, o da Tanrı'dır. Yani iyiliğin standardı Tanrı'nın kendisidir. Aslında iyilik bir şey değildir. iyilik aslında bir kişidir. O da Tanrı'dır. Yani Tanrı'nın karakterinden kaynaklanmaktadır. Tanrı'nın karakterine uygun olan şeyler iyidir. Tanrı'nın karakterine uygun olmayan şeyler kötüdür. O yüzden Tanrı'yı tanımak bu açıdan çok önemlidir. Yani Tanrı'yı tanırsak onun karakterine neyin iyi olduğunu, neyin iyi olmadığını anlayabiliriz. Kutsal kitaptan tabii Tanrı'nın karakterini tanıyabiliriz.
0: Ve merhamet konusu da var aynı zamanda. Ve aynı zamanda senin bahsettiğin başlarken konuya lütufu var. Bu merhamet ve lütuf da tabii bunlar sanki birlikte beşi bir değil ama hepsi farklı şeyle anlamları var. Farklı yerlerde işlevleri var. Bunların da Tanrı'nın karakterinde ve kimliğinde ayrı anlamları oluyor. Mesela merhamet ve birazcık merhamet ve Tanrı'nın lütfundan bahsedebilir misin?
1: Kesinlikle. Şimdi Tanrı'nın iyiliğinden bahsettik ama Tanrı baktığında yani sevgisinden bahsettik, iyiliğinden bahsettik. Şimdi Tanrı baktığında insanlara bazı insanların sıkıntıda olduklarını görüyor. Bazılarının sefalet içinde olduklarını görüyoruz. İşte Tanrı'nın bu kişilere yönelik iyiliği aslında merhamettir. Diyelim ki bir yoksula karşı duyduğu iyilik merhamettir. Bir adaletsizliğe uğramış kişiye karşı duyduğu duygu merhamettir. Onlara karşı sevecenlik duyar. Yani onların duygularını, yaşadıkları şeyleri görmezden gelmez. Mesela Mezmur 103. Mezmur'da 13. ayette şunu söyler. Bir baba çocuklar nasıl sevecen davranırsa Rab de kendisinden korkanlara öyle sevecen davranır. Yani Tanrı sevecen bir Tanrı'dır. Tanrı böyle uzakta, böyle asık suratlı bir Tanrı değildir. Tanrı insanları seven ama özellikle ihtiyaç içinde, sefalet içinde, sıkıntı içinde olan insanları da gören ve onlar için yüreği acıyan bir Tanrı'dır. Mesela İsa Mesih geldiğinde birçok insana şifa verdi, birçok insanı iyileştirdi. Aç olanları doyurdu. Çünkü onlara karşı sevecenlik hissetti. Onların o sıkıntılarını, o yıllarca çektikleri hastalıkları görmezden gelmedi. Ve onlara şifa verdi. Kötü ruhlara tutsak olanları kötü ruhlardan kurtardı. Çünkü biliyordu ki o insanlar kötü ruhların baskısı altında büyük acı çekiyorlar, büyük eziyet çekiyorlar. Mesela bir örnek, Markos 1:40'ta İsa'ya cüzdanlı biri geldi. Diz çökerek istersen beni temiz kılabilirsin diye yalvardı. İsa'nın yüreği sızladı. Elini uzatıp adama dokundu. İsterim temiz ol dedi. Adam anında cüzdandan kurtulup tertemiz oldu. Biliyorsun o zamanlarda hani kimse cüzdanlılara yaklaşmazdı. Hep toplum dışına iterdi. Ama İsa Mesih ona kimse yani bırak dokunmayı insanlar yaklaşmazlardı. Ama İsa Mesih yani dokunmadan da onu iyileştirebilirdi. Ama özellikle dokundu. İsterim temiz ol dedi. Yani İsa Mesih'in insanların sıkıntı çeken insanların karşı onun yüreğini görmüş oluyoruz. Tanrı'nın yüreğini gösteriyor bize. Gerçekten sıkıntı çeken insanlara karşı. Kutsal kitapta özellikle müjdelerde bunun birçok örneğini görüyoruz. Şimdi lütuf deyince şunu anlamamız lazım. Lütuf Tanrı'nın hak edilmeyen yardımıdır. Yani Tanrı lütufkâr bir Tanrı'dır. Tanrı bize karşı davranışında, bize karşı olan ilişkisinde bizim başarımıza göre, değerimize göre, hak ettiğimize göre davranmaz. Çünkü öyle davransaydı biz iyi şeyler hak etmiyoruz. Yani Tanrı'nın yargısını, gazabını hak ediyoruz. Çünkü günahkar insanlarız. Çoğu zaman da Tanrı'nın karakterine aykırı şeyler yapıyoruz. Tanrı'yı hoşnut etmiyoruz. Ama Tanrı bize böyle davranmıyor hamdolsun. Neden? Çünkü Tanrı lütufkar bir Tanrı'dır. Bize bol bol lütfuyla davranıyor. Yani kendi iyiliğine ve cömertliğine göre bize karşı davranıyor. Hamdolsun ki öyle davranıyor. Yoksa yani kendi bizim başarımıza, değerimize göre davransaydı gerçekten bizim için çok kötü olurdu. Mesela Romalılar 3:23'te şunu söylüyor. Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. İnsanlar İsa Mesih'te olan kurtuluşta Tanrı'nın lütfuyla karşılıksız olarak aklanırlar. Yani İsa Mesih'in gelmesi, bizim için çağırmakta ölmesi Tanrı'nın lütfudur. Eğer Tanrı bizim hak ettiğimize göre davransaydı biz sonsuzluk boyunca o gazabı, Tanrı'nın gazabını kendi üzerimize almamız lazımdı. Sonsuzluk boyunca Tanrı'dan Tanrı'nın huzurundan uzak olmamız lazımdı. Ama Tanrı bize kendi hak ettiğimize göre değil, kendi lütfuna göre, kendi merhametine göre, kendi iyiliğine ve cömertliğine göre davrandı. İsa Mesih geldi, bizim suçlarımızı kendi üzerine aldı ki biz onun huzuruna girebilelim, onun o mükemmel yüce huzuruna girebilelim ve orada sonsuzluk boyunca Tanrı ile birlikte olabilelim diye gerçekten Tanrı bize lütufkar davrandı. Bu bizim başarımız değil, Tanrı'nın başarısıdır ve lütfudur.
0: Evet, sevgili Murat Bağır, baktım süremizin sonuna geldik. Gerçekten aslında bunları yazdın ama daha fazlası da var tabii, sözlerle ifade edilemiyor ama en önemlilerinden bahsettin yani gerçekten ve bizi Rabbin o inanılmaz engin aşkıyla, bu onun tarif edilemez güzel sevgisini bize yansıtmaya çalıştın, dinleyicilerimize yansıtmaya çalıştın, teşekkür ediyorum. Ama bu programımızın burada bitirmemiz gerekiyor şu anda. Yeni bir programda bakalım hangi konuya gireceğiz, hangi konuyla değerli dinleyicilerimize sürprizler yapacağız ve bakalım hangi soruları Murat Bağır bize cevaplayacak. Teşekkür ediyoruz bu bölümde programımıza misafir olduğun için.
1: Ben teşekkür ederim. Bütün dinleyicilerimize iyi haftalar diliyorum, esenlikler diliyorum.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programda görüşmek üzere diyorum. Tekrar kendinize iyi bakın, esen kalın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
5: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
3: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

toprakları. Tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmıştır. Peki Hristiyanlık bu topraklarda nasıl yer edindi? Sonradan mı ortaya çıktı, yoksa bu topraklarda mı doğdu? Gelin Hristiyanlığın öyküsünü bu programda birlikte keşfedelim. Anadolu ve Hristiyanlık programı başlıyor.

0: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Anadolu ve Hristiyanlık programımıza hoş geldiniz. Anadolu toprakları binlerce medeniyete ev sahipliği yapmış, birçok inanç ve kültürü kucaklamıştır. Biz bu programda Hristiyanlığın Anadolu topraklarında nasıl var olduğunu ve nasıl günümüze dek ulaştığını konuşuyor olacağız. Programımıza başlamadan önce hemen hatırlatmak istiyorum. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube sayfamıza abone olarak birçok içeriğe ulaşabilirsiniz. Stüdyo konuğum Doktor Behnam Konutkan. Hoş geldiniz Behnam Bey.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Teşekkürler. Siz nasılsınız?
1: Çok teşekkürler. Yorgunum. Uzak bir yerden geliyorum.
0: Evet, hoş geldiniz. Bugün Anadolu'da kilise babalarıyla ilgili konuşacağız. 2. yüzyıl ve 4. yüzyıl arasında kilise babaları devrini görüyoruz. İlk olarak aslında kilise babası ne demek diye sormak istiyorum Behnam Bey.
1: Çok önemli bir konu. Kilise babaları, kilise tarihinde gerçekten önemli rol oynadılar. Az önce söylediğiniz gibi 2. ile 4. yüzyıl dilimi içinde kilise babaları, yani önder. Kilise babası biraz garip ama öyle diyorlar. Fakat önder demektir. Kilise önderleri, kilise ilahiçileriydi. Elçilerden sonra, İsa Mesih'in elçilerinden sonra kilise tarihinde önemli rol oynadılar. Kutsal kitabı yorumladılar. Sapkınlıklara karşı, yani inanca gelen sapkınlıklara karşı mücadele ettiler. Kitapları yazdılar ve çok önemli hizmetlerde bulundular.
0: Evet, peki herkes kilise babası olabilir mi? Yani kilise babası diyebilmek için ne yapmış olması lazım?
1: Yani olabilir herkes. Bu bir Rab'bin lütfudur. Eğer Rab o lütfederse bir kişiye, sıradan bir imanlıya, eğer Rab lütfederse o kişi kendini yetiştirirse ve kilise içinde önemli noktalarda hizmet ederse ve Rab ona bilgelik vererek yeni yeni kitaplar, yeni yeni teolojiler üretirse kilise babasıdır. Yani önderdir. Aslında önder demektir.
0: Anladım. Tabii ki tarihe baktığımızda birçok kilise babası var ki imanları için öldürülmüş: Ignatius, Polikarp, Antakyalı, Teofilos, Sardisli, Meliton, İrenius gibi. Kısaca bahsedebilir misiniz? Nasıl öldüler? Kimlerdi bunlar?
1: Yani Rab İsa dedi ki, çok net söyledi: eğer biri benim ardımca gelirse haçını taşıyacak. Haç her zaman ölüme hazır olmaktır. Rab'in çocuğu, yani bir Hristiyan, her zaman sağa sola gitmeye hazır. Her zaman üç şeye hazır olmalıdır bir Hristiyan. Müjdeyi anlatan bir Hristiyan. Her an ölüme hazır olmalı. Yani şehit olmaya hazır olmalı. Her an başka bir yere taşımaya hazır olmalı. Rab çağıracaksa benim müjdemi ilet oraya. Gitmeye hazır olmalıdır. Bu nedenle şehitlik önemli bir noktadır Hristiyan hayatında. Ve ilk 4. yüzyıla kadar çok şehit verdi. Ama tarih bunu gösteriyor. Tarih boyunca en çok şehit veren kilise tarihidir. Bugün bile, 20. yüzyılda bile çok şehitler verdiler. Ve bunlar seve seve kanlarının dökülmesine. Ve Kabrianus diyor ki, ne diyor biliyor musun? Diyor ki şehitlerin dökülen kanı kilise için tohum oldu. Kilisenin büyümesi için, kilisenin bereketlenmesi için. Örneğin kaç yıl önce, o 12 yıl önce, belki daha fazla, Malatya'da üç kardeşimiz şehit edildi değil mi?
0: Evet.
1: Ve şehit edildiği an, duyduğum an Rab dedim, bu olay kilisenin büyümesi için, canlanması için olsun. Çok insanın kiliseden ayrılması için değil diye dua ettim. Ama hamdolsun o kardeşlerimizin şehit edilmesi kiliseyi birleştirdi, kiliseyi güçlendirdi.
0: Evet. Peki bu kilise babaları nasıl öldüler? Biraz bilgi verebilir misiniz öğrenmek isteyenler için?
1: Yani ilk 3. 4. yüzyıla kadar anlatamayacak kadar zorluklarla, yani Romalı devriydi. Romalılar, Nerolar döneminde bazıları, örneğin mesela atıyorum ki Ignatius diye bir işi var. Değil mi? Ignatius Antakya'daydı ve Patrik'ti. Çok güzel, çok inanlı bir önderdi. Onu yakaladılar. Zincirlerle Antakya'dan yürüterek Roma'ya götürdüler. Bir şenlik vardı ve onu aslanlara atacaklar diye. Ama bu Allah'ın adamı ölüme bile bile gideceğini bildiği için yolda 7 mektup yazdı kiliselere. 7 mektup, yani İncil'de olmayan 7 mektup yazdı ve teşvik etti insanları. Ve Roma'ya verdiler, arenaya koydular, aslanları attılar. Aslanlar onu parçaladı ama o bütün arenedeki insanları böyle elini uzatarak kutsadı, bereketledi ve öldü.
0: Evet.
1: Yani başka bir işi var. Örneğin Polikarp. Bu dediğimiz Ignatius, kendisi Antakyalıydı ve çok mektuplar yazdı. Ama Polikarp çok önemlidir. İzmirli Polikarp, Yuhanna'dan sonra, yani İncil yazarı, Yuhanna'nın öğrencisiydi. Yuhanna'dan sonra İzmir episkoposu oldu. 86 yaşındaydı. Onu yakaladılar. Götürdüler, dediler ki İsa Mesih'i yatsı. O dönemde Roma kralları kendilerine Tanrı unvanı veriyorlardı. Yani Kyrios. Kyrios Grekçe'de Rab demektir. Biz İsa Mesih'e Kyrios diyoruz. Ama bu insanlar, Rab'i seven bu insanlar, krallara Kyrios demedikleri için yakaladılar. Ve bu adamı ceza vereceklerdi. Oranın işte komutanı ona yaklaştı. Dedi ki, Polikarp dedi, sadece de ki İmparator Kyrios'tur, seni bırakacağız. Dedi ki 86 yaşındayım ve bugüne kadar Rab bana hiçbir zarar vermedi, bereketten sonra benim uğruma ölen Rab'i nasıl inkar edeyim? Ve onu bir oduna koydular, yaktılar, biliyor musunuz?
0: Çok acı gerçekten.
1: Ya ama onun o yakılması yine kiliseye bereket oldu. Yani kilisedeki insana yılmadılar. Ve bu haç taşımadır. Her bir Hristiyan buna hazır olmalı.
0: Evet. Tabii ki birçok kişi var böyle. Hepsini tabii burada sayamıyoruz ama okumak isteyen olursa aslında araştırabilirler. Birçok isim var bu şekilde ölen kilise babaları arasında.
1: Yani kitaplar çok yazıldı. İnternete gitsin, Hristiyan şehitleri isteyip araştırabilir. Tabii bizim zamanımız yok ki burada hepsini anlatabilirim.
0: Evet.
1: Binlerce. Ama önemli bazı kişilerden söz edebiliriz yani.
0: Evet. Kapadokyalı babalar olarak geçen önderler de var aslında Hristiyanlık tarihi içerisinde ve manastır hayatını özümsemişler. Kim bu önderler ve manastır hayatı nasıl bir yaşam biçimi? Bu da çok merak edilen aslında toplumda.
1: Kapadokya biliyorsunuz Türkiye'dedir ve önce zulümlerden kaçan birçok Hristiyan oraya sığındı. Yer altı şehirler yaptılar. Kapadokyalı kilise babaları, yani kilise önderler, kilise tarihinde çok önemli konumdalar. Kutsal kitabı güzel yorumladılar ve sapkınlara karşı İsa Mesih'in tadrılığını ve kutsal ruhu savundular. Şimdi bunlar üç önemli kilise babası vardı. İlginç ki bunlardan ikisi kardeştirler, biliyor musun? Çok kardeş. Hatta örneğin Büyük Basilios var ya, Büyük Basilios ve onun kardeşi Gregorios. Babaları Diokletin 3. yüzyılda Diokletin'in zulmünden kaçtı, dağ ormanlarda saklandı kaç yıl. Diokletin 303'te terk ettikten sonra, yani tahtı, ve onun ölümünden sonra ortaya çıktılar. Çok güzel okul okudular. Aslında onların kız kardeşi Makrina vardır. Söz etmiyorlar hani bir bayan olduğu için. Ama bu iki büyük önderi yetiştiren ablaları Makrina'ydı. Ve bunlardan biri Büyük Basilios İsa'dan sonra 324'te Kayseri'de çok iyi eğitim gördü. Ondan sonra ikinci Nissalı şeydir. O da Nevşehir tarafında bir yerdir, Gregorios. O da 331'de doğdu. Bu büyük, az önce söyledi, Büyük Basilius'un kardeşiydi. Ve Nazi anslı Gregorius, yani Aksaray'da, orada bekarlar köyü vardı. Bunlar üçü de çok önemliydi. Ve Hristiyan dünyasında manastır hayatını da onlar ingettirdiler. Yani onların düşüncesine göre biz dünyadan ayrılalım, günahtan ayrılalım, uzaklaşalım ve tamamen hayatımızı Tanrı'ya adayalım, okuyalım, düşünelim, yeni şeyler üretelim, vaazlar üretelim ve kiliseye yararlı olalım. Ve gerçekten faydalı oldular. Hatta bu insanların döneminde Nusayb İbni Süryani Efrem vardı. Onunla da danıştılar. Ve bu adamlar, bu kilise önderleri Nusayb İbni Süryani Mor Efrem. O da yazardı, çizerdi. Dediler ki Kutsal Ruh'un gitarı unvanı verdi. Çünkü binlerce şiir yazdı. Hatta dediler ki bu babalar eğer kutsal kitap kaybolursa onu Mor Efrem'in yazdığı şiirlerde bulabiliriz. Bu nedenle ona Kutsal Ruh'un gitarı diye unvanını verdiler.
0: Yani aslında Tanrı'ya tam olarak odaklanmak için böyle bir manastır hayatını tercih ediyorlar. Orada bir eğitim var mıydı? Ne yapılıyordu?
1: Manastırlar o dönemde ve orta çağda manastırlar üniversiteydi. Şu anda dünyada en büyük üniversite Oxford Üniversitesi, Cambridge Üniversitesi, ondan sonra Harvard Üniversitesi hepsi manastırdı, biliyor musunuz? Hepsinin yeri manastırdı, orijinal manastırdı. Ve manastırdaki insanlar boş değil, bütün gün çalışıyorlardı, bütün gün yorum yapıyorlardı, teoloji üretiyorlardı. Boş şeylerle uğraşmıyordu. Hep Tanrı'nın sözüyle uğraşıyordu. Kutsal kitabı ellerinden bırakmıyorlardı. Okuyorlardı, kutsal ruh dua ediyorlardı, yorumluyorlardı. Ve çok katkı oldular. Yani boş boş gidip de sadece yemek yemek için yatmak değildi bunların hayatı.
0: Evet, tamamen Tanrı'ya odaklı bir yaşam. Aynı zamanda tabii ki çok güzel şeyler de çıktı.
1: Ve orta çağda birçok bilim adamı hepsi manastırda yetişmiş insanlardı.
0: Evet. Aynı zamanda güzel bir eğitim alıyorlardı.
1: Çok güzel, evet.
0: Genel olarak baktığımızda aslında zulüm gören kilise babalarını görüyoruz. Manastır hayatını seçen kilise babalarını görüyoruz. Çok derin bir konu ve birçok da aslında kilise babası var konuşacağımız. Ama şimdi kısa bir araya gidelim. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.
2: Radyo Maranata.
3: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
4: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
5: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: ve sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Şu soruyla devam etmek istiyorum ben Behnam Bey. Doğu'da hangi kilise babaları vardı? Kilise tarihi içerisinde nelerle mücadele ettiler, neler yaptılar? Birçok isim var. Siz onlardan biraz bahsederseniz.
1: Doğu'da zaten 3. 4. yüzyıla kadar hemen hemen bütün kilise önderleri Doğu'dandı. O Doğu'dandı. Ama en önemlilerden birini söyleyeyim. Şimdi altın ağızlı Yuhanna diye birisi vardı. Christos Homos'tur. Yani altın ağızlıdır. Niye altın ağızlı demiş? Çünkü bu adam gerçekten imanlıydı. Ve elinde kutsal kitabı alarak İstanbul sokaklarını, caddede dolaşıp İncil'i insanlara anlatıyordu. Çok güzel konuşuyordu. Bu nedenle altın ağızlı adını koydular. İstanbulluydu ve İstanbul'u dolaştı, İncil'i anlattı. Zaten ilk bu iman edenler insan Mesih'in, yani kutsal ruhla dolunca o İncil'in müjdesini anlatmak istediler. Çünkü güzel bir haberdir. Müjde nedir? Güzel bir haber. Müjden varsa hemen anlatırsın. İncil de müjdedir, iyi haberdir. İncil şunu yap, bunu yapma şeriat kitabı değildir. İncil, Rab İsa diyor ki ben onlarda yaşam olsun, bol yaşam olsun diye geldim. Ve altın ağızlı Yuhanna gibi kilise önderleri bu yaşamı İnsanlara anlatmak için uğraştılar. İncil müjdedir. İncil insanların kurtuluşu için müjdedir. Günah ne kadar günahlı olsun ol, Rab tövbe edersen sen aziz konumuna gelirsin. İsa Mesih'in dünyaya gelişiyle bir lütuf çağı başladı.
0: Evet.
1: Mesih'in döneminde karanlıklar vardı. Ama Mesih'in dünyaya gelişi karanlık gitti, lütuf çağı başladı. Lütuf Tanrı'nın insanlara merhamet ettiği bir çağ geldi. Ve Mesih'in doğumuyla kadın erkek bir oldu. Uluslar bir oldu. Yunanlılar, Yahudiler bir oldu. Çünkü hepsi Mesih'te bir oldular, Tanrı'nın ruhu. İşte güzellik budur.
0: Evet. Kesinlikle. Birkaç isim daha var aslında. Şeyi de merak ediyorum. Süryani, Mor Efrem, Nusaybinli, Mor Yakup. Bu Mor aslında nedir anlamı?
1: Şimdi Mor Süryanilerin kendi azizlerine verdiği bir unvadır. Mor aslında efendi demektir. Ya da aziz demektir. Süryanice'de, Mesiha'de Mor diyorlar. Mor Yeşo. Mor Yeşomşo diyorlar. Ama bunu veriyorlar. Aslında bana göre Mor söylenmemeliydi. Aziz diyeceklerdi ya da önder diyeceklerdi. Şimdi biliyorsunuz Hristiyanlık daha önce programlarımızda anlatmıştık. Urfa'dan doğuya doğru gitti ve Süryani toplumu iman etti. İşte 3. yüzyılda Mor Efrem Nusaybinliydi. Babası bir toplumun putperest önderiydi. Ama bu adam 19 yaşındayken Mesih'le tanıştı, iman etti. Ve iman ettikten sonra bu hiç şey olmadı, böyle papaz, rahip olmadı bu adam. Ama tamamen kilise içinde bir edebiyatçıydı. Ve binlerce şiir yazmış. Ve bu şiirlerin çoğu kutsal kitaptan, İncil'den alınmış şiirlerdir. Ve onun kitapları, yani Süryanice yazıldı, sonra İngilizce çevirdiler. Daha sonra Kültür Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanı bu Mor Efrem'in şiirlerini Türkçeleştirdi. İsteyen bulabilir Süryani Mor Efrem kitabı diye. Ve gerçekten kiliseye ışık olmuş bir adamdır. Bu nedenle ona kutsal ruhun gitarı diye söylendi. Çünkü özel bir makamla onun şiirleri söyleniyor. Hala söyleniyor. Şimdi yine de Nusaybinli Yakup diye, Mor Yakup diyorum. Bu da çok iyi şiirler yazmış. Farklı Mor Efrem'den farklı şiirler yazmış. Ve onun şiirleri hala kilisede, dualarda okunuyor. İlahiler olarak söyleniliyor. Ve bu kişi de kendini yetiştirmiş ve kutsal kitap yorumu yapan ve insanlara vaaz eden güzel bir insandı, Yakup. Bir de bir tane daha Yakup var. Brudonlu Yakup dediğimiz bir kişi vardır. Bu adam Suruçludur. O dönemde o bölge hepsi Hristiyanlarla doluydu. Ve bu adam, ona Brudonlu Yakup diyorlar. Batırlar ona onu diyorlar. Çünkü yırtık pırtık elbise giyiyordu. dolaşıyordu ve Bizans kilisesi o dönemde Süryani Ortodoks kilisesine baskı yapıyordu. Ama bu adam Yakup diyelim, burada onu Yakup ya da Mor Yakup, kiliseyi toparladı. Ta İstanbul'a kadar geldi. Şehirleri dolaştı, köleri dolaştı ve oradaki halk için papazlar, önderler atadı. Hı hı. Kilisenin yeniden kendine gelmesini, toparlanmasını sağladı. Evet, önemli bir kişidir bu kişi de.
0: Evet. Evet. Aslında baktığımızda hepsinin büyük çabaları var. Şehirlerle belki oradaki insanları toplayarak çok önemli hizmetleri olmuş zamanında. Baktığımız zaman birçok Hristiyan kilise babası da zulüm görmüş ve acı şekillerde ölmüşler. İmanlarını inkar etmedikleri için, İsa Mesih'e bağlılıklarından vazgeçmedikleri için öldürülmüşler. Canlarını kurtarmak için o an inkar edemezler miydi? Ya da canlarından vazgeçecek kadar İsa Mesih'e bağlı olmaların nedeni neydi aslında Behnam Bey?
1: Mesih'e olan sevgileri ve Mesih'ten aldığı o bereket asla inkar edemezdi. Hatta Süleyman Diokletin zamanında büyük büyük zulümler vardı. Çok kişi şehit edildi. Hatta yeni bunları kurtarmak için yeni bir kağıt getirdiler, imzaladılar. Dediler ki bakınız bu kağıdı imzalayınız. Biz gizli olsun dediler. Halka da söylemeyin. Sadece deyiniz ki biz Mesih'i değil, biz imparatoru destekliyoruz, beğeniyoruz diye bir kağıt yazın. Gizli olarak sizi bırakacağız. Onu da asla kabul etmedi, reddettiler. Mesih'in sevgisinden Paul diyor ki kim bizi ayıracak?
0: Evet.
1: Ölüm mü? Aslında o ayetleri okumak lazımdır değil mi? Biraz sonra okuyacağım o ayetleri. Romalılar 8. bölümde, hı hı. 8. bölümde o ayetleri okumamız lazımdır değil mi? Ve bu imanlılar o şekilde davrandılar.

0: Öyleyse buna ne diyelim? Tanrı bizden yanaysa bize kim karşı olabilir? Öz oğlunu bile esirgemeyip onu hepimiz için ölüme teslim eden Tanrı onunla birlikte her şeyi başlamayacak mı? Tanrı'nın seçtiklerini kim suçlayacak? Roma İmparatorluğu, o Neronlar, krallar hep suçladılar. Ama diyor kim suçlayabilir diyor. Diyor ki öz oğlunu yani İsa Mesih'i bile esirgemeyip onu hepimiz için ölüme teslim eden Tanrı onunla birlikte bize her şeyi bağışlamayacak mı? Tanrı'nın seçtiklerini kim suçlayacak? Onları aklayan Tanrı'dır. Kim suçlu çıkaracak? Ölmüş, üstelik dirilmiş olan Mesih İsa. Tanrı'nın sağındadır ve bizim için aracılık etmektedir. Ve bakınız soru şudur diyor. Mesih'in sevgisinden bizi kim ayırabilir? Sıkıntı mı? Elem mi? Zulüm mü? Açlık mı? Çıplaklık mı? Tehlike mi? Kılıç mı? Yazmış olduğu gibi senin uğruna bütün gün öldürülüyoruz. Kasaplık koyun sayılıyoruz. Ama bizi sevenin yani Tanrı ve İsa Mesih bizi sevenin aracılığıyla bu durumların hepsinden galiplerden üstünüz. Eminim ki ne ölüm, ne yaşam, ne melekler, ne yönetimler, ne şimdiki, ne gelecek zaman, ne güçler, ne yükseklik, ne derinlik, ne de yaratılmış başka hiçbir şey bizi Rabbimiz Mesih İsa'da olan sevgisinden ayırmaya yetecektir. Haleluya. Ve bu insanlar canlarını seve seve verdiler Mesih'in sevgisi uğruna. Budur bizi ayakta tutan. Bugün de dünyanın birçok yerlerinde, Afrika'da, Orta Doğu'da her gün işitiyoruz insanlar öldürüyor. İşitiyoruz ki Mısır'da kilisede dua ederken insanlar gidip onları öldürüyorlar. Yine yılmıyorlar bunlar. Çünkü Mesih'in sevgisi galiptir.
1: Evet. Tabii ki insan gerçeği bilirse ve o sevgiyi tatmışsa hiçbir şey onu ayıramaz.
0: Sorunludur. Bütün mesele imanla. Hı-hı. Sadece akılla Mesih'i tanımak değildir. İmanla. Kutsal ruhun yerimizde, içimizde oldu mu yenileniyor insan. Artık Mesih'in mayasıyla mayalanıyor. Maya nedir? Maya hamuru mayalar. Mesih'in mayası Mesih'in öğretileridir. İncil'deki öğretilerdir. İncil'deki ahlaktır. İncil'deki sevgidir. O yüreğimizde oldu mu bizi tamamen farklı kılar. Artık bakışımız değişiyor, görüşümüz değişiyor, düşüncemiz değişiyor. Ve sadece ve sadece insanları sövmeye başlarız. Hiç kimse düşmanımız olmaz o zaman.
1: Evet. Şunu da merak ediyorum aslında. Tanrı neden kendisine iman eden insanların bu şekilde öldürülmesine izin de veriyor? Yani onların ölümü Hristiyanlığın Anadolu topraklarına yayılmasına da nasıl bir etkisi oldu aslında?
0: Aslında çok ne söyleyeyim sana. Kilisenin büyümesi sıkıntılar sayesinde oldu. Hı hı. Bakınız rahatlık dönemi olunca Hristiyan kiliseler uyuşuk oluyor. Ama zulümler daima kilisenin imanda büyümesini, imanda gelişmesini sebep olur. Örneğin Rusya'da 70 yıl boyunca ya çağımızda Hristiyanlık yasaklandı. Birçok papaz, birçok pastör akıl hastanesine atıldı. Kitab-ı Mukaddesler yasaklandı. Ama imanlıların, gizli imanların diz üzerine dua etmesiyle o sistem yıkıldı. Rab getirdi, insanlar sistem yıkıldı. Herkesin korktuğu o kubinizm sistem, Tanrı'ya karşı sistem yıkıldı. Ama kilise şimdi çok büyüdü orada. Ve anlatıyor, ben de okudum. Komünizm yıkıldıktan sonra milyonlarca İncil, insanlar istediler İncil. Ve şimdi kilise toparlandı, kilise kendi geldi. Budur. Zulümler bizi yıldıramaz. Zulümler Hristiyanları yıldıramaz. Bilakis güçlendirir onları.
1: Evet. Tanrı peki neden izin veriyor?
0: Tanrı'nın iradesini bilmiyoruz. Biz dua ederken diyoruz ki ya Rab gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin isteğin olsun değil mi? Eğer benim ölmeme, şehit olmama Rab izin veriyorsa demek ki bir nedeni vardır. Başka insanlar gelecektir. Daha önce de söyledim. Şehitlerin dökülen kanı kilise için tohum oldu. Kilisenin büyümesine sebep oldu. İmanların güçlenmesine, İman yani Hristiyanların bir olmasına sebep oldu.
1: Evet, aynı zamanda zaten ölüm bir son değil Hristiyanlar için, değil mi?
0: Çünkü... Asla, asla. Paulus diyor ki biz...

0: Paulus İncil'de buna uyku diyor. Biliyorsun, hı hı. Buna uyku diyor. Yani biz uyuyoruz, yeni bir yaşama kavuşuyoruz ve Tanrı'nın huzurunda olacağız ebeder ebedince. Orada Tanrı bizimle ilgilenecek, Tanrı gözlerimizi, gözyaşlarımızı silecek, Tanrı bize baba olacak ve biz ona oğullar olacağız. Bu hep, ama orada biz melekler gibi olacağız. Orada, hı hı. Orada ne evlilikler olacak ne de evlendirilmeler olacak. Tamamen melekler gibi olacağız.
1: Evet.
0: Ve orada işaret ihtiyacımız yok. Tanrı bizi aydınlatacak.
1: Evet. Nereden geldiğimizi ve nereye gideceğimizi bilince ölüm de aslında çok korkutucu bir şey olmuyor bizler için.
0: Asla, asla. Çünkü gözlerimizi kapadığımızda gökte Rab'in huzurunda. Biz Hristiyan cenazesinde diyoruz ki intikal etti. Yani birisinin cenazesine giderken, hı hı. Atıyorum bir kardeşimiz, deriz ki kardeşimiz intikal etti. Ne demek ki bir yerden bir yere gitti, hı-hı. değil mi? Evet, sadece üzülüyoruz, ayrılık vardır ama o daha güzel yere gidiyor. Tanrı'nın huzurun evine gidiyor. Yani buna cennet diyoruz ya da Tanrı'nın egemenliği diyoruz. Orada olacağız. Bu intikaldır.
1: Evet. Çok güzel bir sohbetti gerçekten. Kilise babalarını konuştuk ama zamanımızın da sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Behnam Bey, size de çok teşekkür etmek istiyorum. Bizi sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de

0: çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
1: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
4: Hristiyanlık, tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık, kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
6: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
6: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
6: Laf Lafı Açlı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
6: Radyo Maranata'da.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle Vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata. Henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
2: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
3: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: Hazreti İsa. Amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa Kimdir programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa Kimdir programına hoş geldiniz. Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var toplumumuzda. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Tabii ki bunun en iyi yolu İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
2: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Bugün Vahiy 22:16 ayeti üzerinde konuşacağız. Bu ayette ben İsa kiliselerle ilgili bu tanıklığı sizlere iletsin diye meleğimi gönderdim. Davut'un kökü ve soyu benim. Parlak sabah yıldızı benim diyor. Bu ayetler üzerinde konuşacağız sevgili pastörümle. Bu bağlamda ben ilk sorumu sormak istiyorum pastörüm size. İncil'de İsa Mesih'i Davut oğlu olarak tanımlayan birçok ayet var. Nasıl İsa Mesih Davut oğlu olabilir? Ayrıca Davut'un soyu olması neden önemli?
1: Evet, bunu açıklamadan önce kutsal kitapta vaat ve antlaşma kavramları üzerinde biraz düşünmemiz lazım. Hı hı. Çünkü Mesih için Davut oğlu denmesi bu iki kavramla çok yakından ilgilidir. Ve Tanrı'nın tasarısını gerçekleştireceği, yani vaatlerini yerine getireceğini bir antlaşmayla pekiştiriyor. Yani vaat var ve bir antlaşma var.
0: Evet.
1: O zaman vaat kesinleşecek olan bir şeydir. Antlaşma ise bunun pekiştirilmesidir. Ve vaat Tanrı'nın gerçekleştireceği olaylardır aynı zamanda. Yani sadece bir fikir ya da olabilir gibi
0: bir durum
1: seçenek yok. Evet, hı hı. Öyle bir seçenek yok. Antlaşma ise vaatlerin temeli ve mühürlenmesidir diyebiliriz. Söylediğim gibi pekiştirilmesi, temellendirilmesi ve mühürlenmesidir diyebiliriz. Antlaşma koşulları Tanrı tarafından belirlenir. Bu da çok, hı hı, önemli. Yapılan kutsal kitapta yapılan bütün antlaşmanın koşulları Tanrı tarafından belirlenmiştir. Yani şöyle kısaca baktığımızda örneğin Nuh'la yapılan antlaşma var. İbrahim peygamberle yapılan antlaşma var. Sina Dağı'nda Musa ve Tanrı'nın halkıyla yapılan antlaşma var. Davut ile yapılan antlaşma var. Ve bir de Mesih ile olan yeni antlaşma var. Yani bunlar çok önemli, belirgin antlaşmalardır. İsa Mesih'in Davut oğlu olduğunu anlamak için Kral Davut'a verilen vaatlere ve onunla yapılan antlaşmanın koşullarına bakmalıyız. Tanrı'nın Davut ile yaptığı antlaşmaya bozulmaz antlaşma diyor. Bu İbranice tuz antlaşması olarak geçiyor orijinal metinde.
0: Hı hı.
1: Yani tuz özellikle o dönemde yiyeceklerin korunması için kullanılan bir maddeydi.
0: Hı hı.
1: Ve bugün

0: yazıları okuyorsunuz ama anlayamıyorsunuz demek istiyor. Ve ben beklenildiğiniz Mesih'im. Yani bunu anlatmaya çalışıyor. Ve az önce söylediğim ayetlerin, Yeşaya'daki ayetlerin devamında da yine İşe'in kökünden yeni filiz çıkacak diyor. Ve bu çıkan filiz Rabbin ruhu, bilgelik ve anlayış ruhu, öğüt ve güç ruhu, bilgi ve Rab korkusu ruhu onun üzerinde olacak. O yani yoksulları adaletle yargılayacak. Yani ezilenler için dürüstçe karar verecek. Yani Tanrı'nın egemenliğini kuracak. Bunu anlatmaya çalışıyor orada.
1: Evet. Tabii ki ayetin devamına da, bugünkü konumuzun ayetin devamına da baktığımızda İsa Mesih parlak sabah yıldızı olarak kendini tanımlıyor. Benzer bir ifade İncil 2. Petrus'ta da geçiyor. Oradaki ayette de geçiyor. Görüyoruz. İsa Mesih'in kimliğini anlamak açısından aslında bu ayetlerde ve tanımlarda vurgulanmak istenen nedir?
0: Evet, burada şimdi yıldızla dendiği zaman buna da farklı anlamlar yükleniyor. Ama sabah yıldızı biliyorsunuz artık karanlığın dağılmaya başladığı bir zamanda görülüyor.
1: Evet.
0: Ve bu bağlamda onlar Mesih'in gelecek olan kişi olduğunu, umutla beklenen kişi olduğunu vurgulamaya çalışıyorlar. Ve Petrus'ta geçen ayetlere baktığımız zaman hani orada şunu söylüyor. Rabbimiz İsa Mesih'in kudretini ve gelişini size bildirirken uydurma masallara başvurmadık. Onun görkemini gözlerimizle gördük. Mesih yüce ve görkemli olandan kendisine ulaşan sesle sevgili oğlum budur. Ondan hoşnutum diyen sesle Baba Tanrı'dan onur ve yücelik aldı. Kutsal dağda onunla birlikte bulunduğumuz için gökten gelen bu sesi biz de işittik. Peygamberlerin sözleri bizim için daha büyük kesinlik kazandı. İşte buradaki o sabah yıldızı nedir? Peygamberlerin sözleri daha büyük bir kesinlik kazandı anlamına geliyor. Ve bu yine Tevrat'taki peygamberlikleri anlamak için onlar bir peygamberlik verdiklerinde ileriye bakıyorlardı. Ama bunun zamanlamasını çok ayırt etmediler. Yani birkaç cümle konuştular ve bu birkaç cümle içerisinde Mesih ile ilgili birçok şey söylediler. Ve Petrus da burada peygamberleri Mesih'in gelişine ve gelecek olan o olduğuna dair tanıklık etmek için kullanıyor.
1: Evet. Şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

0: Radyo Maranata.
1: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
2: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. Bugün Vahiy 22-16 ayetler üzerinde konuşuyoruz. Bu ayetlerde ben İsa kiliselerle ilgili bu tanıklığı sizlere iletsin diye meleğimi gönderdim. Davut'un kökü ve soyu benim, parlak sabah yıldızı benim diyor. Ve biz bu ayetler üzerinde konuşuyoruz. Aynı zamanda birinci bölümde Davut'un

0: ve Davut'un kökü olmak ne demek? Ondan da bahsettik. İsa Mesih'in parlak sabah yıldızı olması ne demek diye konuştuk. Tabii ki önder olması, kurtuluşumuza önderlik etmesinden bahsettik. Bu bağlamda aslında bu parlak sabah yıldızı konusundan devam edecek olursak, İsa Mesih'in aslında ikinci gelişine atıfta bulunuyor mu diye de sormak istiyorum.
1: Aslında eski antlaşmaya baktığımızda, yani Tevrat bölümlerine baktığımızda birinci geliş ve ikinci geliş diye ayırt etmiyor. Yani Mesih gelecek. Tek bir olay var. Ve yine son zamanlar öğretisinde eskatoloji diyoruz. Mesih'in doğumundan başlayıp tekrar gelişine kadar geçecek süre tek bir olay olarak kabul ediliyor. Ve bu peygamberlik sözlerine baktığımız zaman da, yani eski antlaşmadaki peygamberlik sözlerine de baktığımızda, aslında Mesih gelecek ama bunun işte aşamaları nasıl olacağı çok fazla tanımlanmamış. Hatta Sayılar bölümünde putperest peygamber Balam var. Tanrı'nın altına lanet okuması için tutuluyor. Ama onun verdiği bir bildiride şunu diyor: onu görüyorum ama şimdilik değil, ona bakıyorum ama yakından değil. Yakup soyundan bir yıldız çıkacak, İsrail'den bir önder yükselecek, Moavlıların alınlarını, Şet oğullarının başlarını ezecek. Burada halkları söylese de, yani aslında nihai olarak biz baktığımızda bu Yakup soyundan çıkan, yani İbrahim peygamberin torunu Yakup'un soyundan çıkan yıldız Mesih'tir. Ve bu Mesih'in gelişini bir olay olarak görüyorlar. Yaşaya peygamberde de öyle. Mesih'le ilgili bildirileri var ama onun tekrar gelişi diye bir olay yok. Biz nasıl anladık bunu? İsa Mesih geldi, beden aldı, günahlarımızı üstlenmek için öldü, göğe yükseldi ve oradan tekrar gelecek. İşte bunu da gelişen vahiy kavramıyla açıklıyoruz. Yani kutsal kitapta bir olay başlıyor ve böyle hep Mesih'in tekrar gelişine doğru gidiyor.
0: Evet. Ama ilginçtir ki şeytanı tanımlarken de benzer ifadeler var. Seher yıldızı gibi ya da aslan gibi. Neden İsa Mesih ve şeytanı tanımlarken bu benzer tanımlar var kutsal kitap içerisinde?
1: Aslında bağlam farklı. Yani biz bunlara baktığımızda, okuduğumuzda aynı bağlamda göremiyoruz. Yani bir roman da okusak, başka bir edebi metin de okusak bir bağlama bakarız. Yani orada geçen aynı sözcük başka bir yerde aynı anlama gelmeyebilir. Kutsal kitapta da böyle. Ama işte yıldız, parlaklık, o dönemde şeytanın sahip olduğu o yüceliği göstermek için kullanılmış oluyor diye düşünüyorum. Ama aynı zamanda şeytan düşmüş bir melektir. Yani onu da öyle anlıyoruz kutsal kitaptan. Ama gerçek anlamıyla bu İsa Mesih'te gerçek anlamını kazanıyor. Ama öyle bir paralellik kurmamak lazım. Yani çoğu zaman bizi yanıltıyor. Bir de şu, belki burada şundan söz etmekte bir fayda var. Yorum bilim diye bir şey var. Yani bir yorum bilim dediğimiz zaman biz kutsal kitaba baktığımızda bunun anlamını çözmek istiyorsak, bir sözcükten çıkarsak ya da bir kavramdan çıkarsak, örneğin sabah yıldızı, onun yakın bağlamı ilk okuduğumuz paragraftaki anlamı oluyor. Cümleye bağlı, hatta ondan daha yakın bağlamı cümleye bağlı. Cümle paragrafa bağlı, paragraf o bölüme bağlı, o bölüm o kitapçık içindeki yerine bağlı ve en sonunda İncil'e bakıyoruz, mektuplara bakıyoruz ve bütün kutsal kitaba bakıyoruz. Yani yorumlamak böyle oluyor. Ve biz bağlamı o zaman doğru bulabiliriz. Ama böyle yapmıyorsak, yani bir yere bakıyorsak yanılabiliriz ve kutsal kitapla ilgili tartışmaların önemli bir bölümü de bu yorum bilimdeki temel ilkelerin uygulanmamasından kaynaklanıyor.
0: Evet, anladım. Pastörüm, şunu da sormak gerekiyor tabii ki. İnsanlar ve bu dünya aslında günah nedeniyle karanlık içerisinde. Fakat İsa Mesih, yani parlak bir yıldız olarak bu karanlıkta fark edilebilir olduğunu ve ona iman eden herkesin de karanlıktan kurtulup ışıkta yaşayabileceğini bize gösteriyor. Bu anlamda İsa Mesih bir insandan, bir peygamberden daha fazlasının olduğunu anlıyoruz zaten. Bu nedenle bugün bu ışığa gelmek isteyen biri ne yapmalı? Çünkü biz program boyunca konuştuk, daha önceki programlarda da konuştuk İsa Mesih'in kimliğini anlamak açısından. Evet, o karanlığımızı aydınlatan ışık aslında. Gerçekten İsa Mesih'i tanımak isteyen, bu ışığa gelmek isteyen bir kişi ne yapmalı yaşamında?
1: Yani İsa Mesih'in ölümü ve dirilişiyle sağlanan kurtuluşu alçak gönüllülükle kabul etmelidir. Biz şunu çok sık görüyoruz. İşte böyle bir şey olabilir mi? Ya da Tanrı neden böyle bir kurtuluş tasarısı hazırlıyor? Yani Tanrı Tanrıysa, yani bizim onu aslında sorgularken dikkat etmemiz gerekiyor. Yani onun tasarısıdır ve biz insan olduğumuz için aynı zamanda kısıtlı bir anlayışımız olduğu için tam konuları değerlendiremiyoruz. Çünkü insanın değerlendirmesi algı alanına giren konularla sınırlıdır. Yani nereye bakabiliyorsak, neyi görebiliyorsak bütün bu gördüğümüz evrende bunlara göre düşünebiliriz, sonuçlar çıkartabiliriz ki çoğu da yanlış da oluyor. Yani bir süre sonra değişiyor, bir de bakıyoruz daha farklı olmuş. Yani bundan 2000 yıl önce işte bir tıp doktorunun yaptığı ameliyatı bugün yapsalar cezaevine koyarlar. Yani evet. Zaman çok değişiyor. O yüzden biz Tanrı'yı anlayamıyoruz. O ruhtur. Ve o zaman Tanrı'ya baktığımızda yani onun sağladığı kurtuluşu alçak gönüllükle kabul etmek gerekiyor. Ne anlattığını iyi düşünmemiz gerekiyor. Şöyle yazıyor yani kutsal kitapta. Kardeşler, size açıkça söyleyebilirim ki büyük atamız öldü, gömüldü, mezarda bugüne dek yanı başımızda duruyor. Davut bir peygamberdi ve soyundan birinin tahta oturacağına dair Tanrı'nın kendisine ant içerek söz verdiğini biliyordu. Davut geleceği görerek Mesih'in ölümünden dirilişine ilişkin şunları söyledi. O ölüler diyarına terk edilmedi, bedeni çürümedi. Tanrı İsa'yı ölümden diritti ve biz hepimiz bunun tanıklarıyız. O Tanrı'nın sağına yüceltilmiş, vaat edilen kutsal ruhu babadan almış ve şimdi gördüğünüz ve işittiğiniz gibi bu ruhu üzerimize dökmüştür. Davut kendisi göklere çıkmadığı halde şöyle diyor, Rab Rabbime dedi ki ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur. Evet, hani orada yine Davut peygamberle bir bağ oluşturuluyor, güçlü bir bağ oluşturuluyor.
0: Evet, aslında İsa Mesih geldiğinde tabii ki yani bir kurtarıcı, bir kral bekliyorlardı. Davut'un kendisi de bir kraldı zaten. Yani İsa Mesih'in de bir kral olması gerekmiyor muydu?
1: Evet, bir kraldı. Zaten kendisi de öyle söyledi. Ama sonsuz kraldı ve krallığı sonsuzdu. Yine kutsal kitabı yorumlarken ya da anlamaya çalışırken birkaç cümleyle nasıl özetleyebilirim diye sorabiliriz kendimize. Kutsal kitap neyi anlatıyor diye sorsak ne cevap verilebilir? Yani farklı farklı cevaplar olabilir. Ama şu cümleyle ifade edilebilir diye düşünüyorum. Kutsal kitap kral olan Tanrı'yı ve onların işlerini anlatır. Yani her şeyin üzerinde egemen olan Tanrı, kral olan Tanrı'dır. Ve Tanrı'nın böyle bir ünvanı kullanması dünyasal kralların üzerinde olduğunu ifade ediyor. Dünyasal krallar var. İnsanlar bu dünyasal krallara bakıyorlar ve bu dünyasal kralları nasıl onların efendisi ise ben de bütün evrenin, yaratılışın kralıyım, efendisiyim diye bizim anlayacağımız şekilde bir dil kullanıyor.
0: Evet.
1: Ve biz
0: Şeyi soracaktım size. O dönemdeki insanların o beklediği kral beklentisi nasıldı peki? Şimdi, biraz ondan da bahsedelim. Çünkü İsa Mesih geldiğinde ki aslında onların beklentileri yaptıklarını biraz etkileyen bir durum oldu sanki.
1: Evet, doğru. İşte yine bu eski antlaşmada yani Tevrat peygamberliklerine baktığımız zaman Mesih gelecek ve İbrahim'e verdiği vaatlere bağlı olarak nedir? Bunların hepsi gerçekleşecek diye düşünüyorlardı. Ve o dönemde özellikle Yahudi milliyetçileri toprak vaadine odaklanıyorlardı. Ve Davut'un zamanında da en çok toprakları genişlediği için Mesih'in de bu toprakları pekiştireceğini, egemenliğini kuracağını düşünüyorlardı.
0: Dünyasal bir krallık istiyorlardı.
1: Siyasi bir krallık bekliyorlardı. Ama Mesih tam tersi oldu. Onların beklediği gibi olmadı. Benim krallığım bu dünyadan değildir diyor. Hatta çarmıha gerilmeden önce Vali Pilatus'un önüne çıktığında onunla konuşuyorlar. İşte Yahudiler onu öldürmek istiyorlar. Ve Vali Pilatus İsa ile konuşuyor. Yani bir şey göremiyor ama onun kral olduğunu duyması Vali Pilatus'u tedirgin ediyor. Çünkü o dönemde de tek kral var Roma kralı. Yani evet. Onun dışında başka kral olmaması lazım diye düşünüyor. Gelip ince bir soru soruyor. Diyor ki yani İsa'yı çağırıyor aslında. Sen Yahudilerin kralı mısın diye soruyor. Çünkü neden Yahudilerin kralı mısın diye soruyor. Başka bir kral olsa Roma kralının üzerinde başka bir kral olamaz. Yani bu mümkün değil. Ve İsa da şöyle karşılık veriyor. Bunu kendiliğinden mi söylüyorsun yoksa başkaları mı sana söyletti? Pilatus ben Yahudi miyim dedi diyor. Ve devam ediyor işte seni bana kendi ulusun ve başkâinlerin teslim etti diyor. Ne yaptın? İsa şu cevabı veriyor. Benim krallığım bu dünyadan değildir diye karşılık verdi. Krallığım bu dünyadan olsaydı yandaşlarım Yahudi yetkililere teslim edilmemem için savaşırlardı. Oysa benim krallığım buradan değildir. Yani bu sözler bu sorunuzu özetliyor, iyi anlatıyor diye ifade ediyorum. Yahudiler aşırı milliyetçiydiler ve dünyasal bir krallık peşindeydiler. Ama İsa'nın krallığıysa evrensel bir krallıktı, ruhsal bir krallıktı. Ve bu ruhsal krallıkta onun öncelikli zaferi ölümün yenilmesidir ve bunu da başardı.
0: Evet. Zamanımızın da sonuna geliyoruz ama şöyle sormak istiyorum aslında. Vahiy 22, 16. ayetleri okuduk. Bu ayetlere baktığımızda İsa Mesih'in kimliğiyle ilgili, tanrısal yönüyle ilgili olarak ne anlamamız gerekiyor bizim tam olarak? Nasıl bir bakış açısıyla bakmamız gerekiyor? Nasıl adımlar atmamız gerekiyor? Bu kimliği kavradığımızda, bu bilgiyi, bu gerçeği anladığımızda atmamız gereken adımlar nedir? Ve aslında tam olarak buradan bizim anlamamız gereken şey nedir?
1: Yani İsa Mesih yeryüzüne geliş amacı insanları günahın ölüm gücünden kurtarmaktır.
0: Evet.
1: Yani yoksa başka bir kendisinin buna ihtiyacı yoktu. Kelam olarak sonsuzlukta vardı. O yeryüzüne geldiği zaman ne oldu? Bozulan o ilişkiyi tekrar yeniden kurmak istedi. Bütün insanları Tanrı ile barıştırmak istedi. Aynen. Onlara sonsuz yaşamı vermek istedi. Ve bunu yapmak için de çarmıhta günahlarımızı üstlenmek için öldü. Ve üçüncü gün dirildi. Şimdi göğe yükseldi ve tekrar gelecek. Yani onu bekliyoruz. Ve Paulus da müjdeyle ilgili olarak bu konuda yine başka bir zaman konuşurken şunu söylüyor başka bir tanıklığında savunmasında. Ben de size müjdeyi duyuruyor. Biz de size müjdeyi duyuruyoruz diyor. Tanrı İsa'yı diriltmekle atalarımıza verdiği sözü onların çocukları olan bizler için yerine getirmiştir. Yani Mezmur'da dediği gibi sen benim oğlumsun. Bugün ben sana baba oldum. Tanrı onu asla çürümemek üzere ölümden dirilttiğini şu sözlerle belirtmiştir. Size Davut'a söz verdiğim kutsal ve güvenilir nimetleri vereceğim diyor. Bunun için başka bir yerde şöyle diyor, kutsalının çürümesine izin vermeyeceksin. Evet, İsa diridir ve yaşıyor ve bugün yaşadığı için de biz imanla ona bakabiliriz, ona güvenebiliriz hayatımızın her alanda.
0: Evet, dediğiniz gibi Tanrı'nın vaatleri var ve vaatleri mutlaka yerine gelir. Bu konuda Tanrı'ya güvenebiliriz ve İsa Mesih'in kurtarışına da güvenebiliriz diyoruz. Süremizin sonuna geldik. Sevgili dinleyicilerimiz, teşekkür ediyorum sizlere. İsmail Bey, sizlere de çok teşekkür ediyorum. Değerli dinleyicilerimiz, soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranta.com adresinden bize yazabilirsiniz. Bizi sosyal medya platformlarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
3: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
2: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
2: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
3: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi @radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açtı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Kutsal Kitabı mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
3: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnam Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
4: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.